Nevşehir 17-32, Niğde 18-34, Sivas 11-32, Yozgat 15-31 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Kastamonu'nun iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 18-32, Bolu 15-29, Düzce 17-32, Karabük 18-33, Kastamonu 14-32 ve Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve az bulutlu. Rize çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 18-36, Artvin 18-27, Bayburt 11-31, Çorum 15-34 derece. Giresun 20-29, Gümüşhane 12-30, Ordu 19-28, Rize 20-29 derece. Sinop 22-31, Samsun 20-29, Tokat 16-34 ve Trabzon 21-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla Erzurum'un kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 13-32, Ardahan 11-26, Bingöl 20-37, Bitlis 15-30 derece. Elazığ 19-37, Erzincan 18-35, Erzurum 12-29, Hakkari 18-34 derece. Iğdır 21-36, Kars 10-27, Malatya 19-36, Muş 18-35 derece. Tunceli 18-37, Şırnak 26-37, Van 14-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-41, Gaziantep 25-40, Batman ve Diyarbakır 21-40 derece. Kilis 24-39, Mardin 27-38, Şanlıurfa 28-41 ve Siirt 25-39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Temmuz Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, güneyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'nin güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise güney ve güneybatıdan, batısında öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Temmuz Çarşamba günü Güney Ege'nin güney ile Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, Kuzey Ege'nin kuzeyi öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, akşam saatlerinden sonra yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Akdeniz'in batısında akşam saatlerinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümleriyle ilgili yürütülen soruşturmada 19 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefon görüşmesinde bölgedeki güvenlik durumunu ele aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin Rusya'ya yaptırımları içeren yasa tasarısına İran'ın da eklenmesi gerektiğini belirtti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nda kendileri tarafından belirlenen güvenli seyir rotasını ihlal eden 4 gemiden ikisinin kaza yaptığını, diğer ikisinin ise rotasını değiştirdiğini açıkladı. Ve spor, Beşiktaş savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı. Sanuç, Karadeniz ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yozgat-Sorgun-Akdağ Madeni yolunun 35 ila 58. kilometrelerinde mobil işaretleme yapılarak hendek betonu imalatı yapılacağından ulaşım her iki yönde kontrollü sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyon-Karahisar yönü kapalı olduğundan trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Iğdır-Tuzluca yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 14 derece, Atina az bulutlu ve açık 29, Belgrad sağanak yağışlı 22, Berlin az bulutlu 13 derece. Helsinki parçalı bulutlu 9, Kiev sağanak yağışlı 21, Kopenhag parçalı bulutlu 11, Londra parçalı bulutlu 13 derece. Madrid az bulutlu ve açık 22, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Paris parçalı bulutlu 13, Priştine az bulutlu 21, Roma parçalı bulutlu 25 derece. Saraybosna ve Varşova sağanak yağışlı 18, Sofya sağanak yağışlı 21, Tiran sağanak yağışlı 27, Viyana sağanak yağışlı 18, Zürih az bulutlu 13 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 22, Aşgabat az bulutlu ve açık 26, Astana parçalı bulutlu 17 derece. Bağdat az bulutlu ve açık 35, Bakü parçalı bulutlu 25, Bişkek az bulutlu ve açık 26, Duşanbe az bulutlu ve açık 30 derece. Kabil az bulutlu ve açık 23, Kerkük az bulutlu ve açık 31, Kuveyt az bulutlu ve açık 36, Medine az bulutlu ve açık 31 derece. Mekke az bulutlu ve açık 29, Riyad az bulutlu ve açık 34, Şam az bulutlu ve açık 21, Tahran ve Taşkent az bulutlu ve açık 29, Tiflis parçalı bulutlu 20, Tokyo açık 28 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtaları.

Aralarında Cezayir az bulutlu ve açık 27, Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne az bulutlu 10, Montreal az bulutlu 19 derece. New York açık 23, Sydney az bulutlu 12, Washington açık 23 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga parçalı bulutlu 20, Frankfurt parçalı bulutlu 12, Gümülcine sağanak yağışlı 23, Kırcıali sağanak yağışlı 21 derece. Köln az bulutlu 13, Komrat parçalı bulutlu 19, Kösyence sağanak yağışlı 22, Münih az bulutlu 10 derece. Podgorica az bulutlu ve açık 24, Selanik sağanak yağışlı 24, Şumlu sağanak yağışlı 19, Taraklı az bulutlu 20 derece. Valkaneş az bulutlu 21, Zenitsa sağanak yağışlı 19, Gazimağusa ve Lefkoşa az bulutlu ve açık 23, Girne az bulutlu ve açık 25, Güzelyurt az bulutlu ve açık 19 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: bugüne dek gönüllü kan bağışçısı olan Türkiye'nin iyi insanlarına teşekkürler. Ama bir olmazsak bir eksiyiz. Yeterli kan stoğunu sağlamak için hadi Türkiye, iyilik aşkına gönüllü kan bağışçısı olmaya.
1: Sağlıklı bebekler için el ele.
2: Sevgili anne ve babalar, siz de en kıymetli varlıklarımız çocuklarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde büyümesini arzu ediyorsanız, dolayısıyla sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin hep birlikte bu hayali gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımıza kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Biz soruyoruz, doçent doktor Fatma Nurçakmak cevaplıyor. Sağlıklı bebekler için el ele programı başlıyor. Ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nurçakmak şu anda telefonumuzun diğer ucunda. Hoş geldiniz sevgili hocam.
3: Merhaba Emine Hanım, nasılsınız?
2: Çok teşekkür ediyorum. Sizinle yine bir programda buluşmak her zaman olduğu gibi çok zevkli. Geçen hafta çocuklarımızın sağlıklı olma halinden bahsetmiştik ve bize çok güzel bilgiler aktarmıştınız. Bu haftaki programımızda çocuklarımızın yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmesi için neler yapmamız gerektiğini konuşalım diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
3: Çok iyi olur. Emine Hanımcığım, bizim gerek anne babalar olarak, gerek öğretmenleri olarak, gerekse sizin gibi çocuk gönüllüsü, basın yayın çalışanları olarak tek bir amacımız var. Çocuklarımıza sağlıklı, mutlu bir şekilde yaşamaları için onların geleceğine yatırım yapmak. Şimdi düşünelim ki biz çocuklarımız için bankada bir hesap açıyoruz. Ve bu hesabın adına Sağlık Bankası hesabı. Sağlık ne demekti? Düşünecek olursak, tekrarlayacak olursak, bedenen, ruhen ve sosyal olarak tam iyilik hali. Yani bunun sonucunda çocuklarımız kendi ayakları üzerinde sağlıklı olarak durabilsinler ve ışıklarını başkalarına yansıtsınlar istiyoruz. Çünkü bütün insanlar doğduklarında güzeldirler. Ama koşullar diyelim, çevre diyelim, adı ne olursa olsun hepimizi zorluyor. Ama bu zorluklara direnmeyi çocuklarımıza çocuk yaşlarından itibaren öğretebiliyorsak, o zaman işte biz çocuklarımıza onurlu, ahlaklı bir şekilde ayakta durmalarını ve onların topluma sağlıklı bir şekilde katılıp topluma kazandırılmış olmasını ve aynı zamanda da topluma kazançlar sağlamalarını sağlamış oluyoruz. Yani bizim bütün erişkinler olarak tek en büyük amacımız çocuklarımıza sağlıklı, mutlu, güzel bir gelecek hazırlamak. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi yaz tatili çok güzel bir fırsat. Hem çocuklarımıza bu tür yatırımlar yapmamız, onların sağlıklı, mutlu olmaları için gerekli yatırımlar yapmamız için, hem de aynı zamanda onlarla keyifli zaman geçirmemiz, onların tadını çıkarmamız için çok güzel bir fırsat. Hani ne diyor büyüklerimiz? Onlar dünya meyvesi diyor çocuklarımız için. Bundan daha güzel bir tanım olamaz. Gerçekten de onlar bizi hayata bağlayan, belki de temel yaşam amacımız olan yavrularımız, hepimiz için. Düşünün ki sevgili ailelerimiz, sizin çocuklarınız bize umut veriyor ve bize yaşama sevinci veriyor. Kim bilir size ne kadar büyük mutluluklar yaşatıyorlardır. İşte fırsat bu fırsat, bu kadar zaman beraber oluyorken birbirimizle daha çok zaman geçirip onları hayata daha fazla hazırlayalım. Şimdi benim bütün ailelere her zamanki Nasrettin hocamızın öğüdünü tekrarlayacağım. Bilenler bilmeyenlere anlatsınlar lütfen. Bu program çünkü çok kıymetli. Bu program için ben çok düşündüm ve Emine Hanım'la çok konuştuk. Nasıl bir program hazırlayalım yaz tatili diye ve yaz tatilinde çocuklarımıza ne öğretelim diye. yaz tatilinde çocuklarımıza öz bakım öğretelim sevgili aileler. Ki yarın öbür gün sizin gibi anne baba olduklarında, sizin gibi güzel bir şekilde sağlıkla, mutlulukla ayakta dursunlar ve sizin gibi güzel ışıklarını yavrularına ve ailelerine ve çevrelerine saçabilsinler. Bu öz bakım deyince neyi anlıyoruz sevgili aileler? Bir insanın kimseye muhtaç olmadan günlük temel ihtiyaçlarını karşılamasına öz bakım diyoruz. Bu temel ihtiyaçlarımızda neler var? Beslenme var hiç kuşkusuz, giyinme var, kişisel temizliğimiz var, tuvalet ihtiyaçlarımız var ve kendi kendimize yetebilme, sağlıklı olabilme, aynı zamanda da mutlu olabilme var. Bunun için neler yapmamız gerekiyor? Öz bakım için neler yapmamız gerekiyor? Hiç kuşkusuz ki öz bakım becerileri arasında her yaşın kendine göre farklılıkları var. Şimdi biz çocuğumuzun devamlı bizden bir şeyler isteyen insanlar olmasını istiyoruz. Öncelikle buna karar verelim. Yoksa kendi işlerini kendi gören insanlar, mesela bazen öyle durumlar olur ki hepimiz birbirimizden bir şey isteyebiliriz ama oturduğu yerden anne bana su getir, baba bana şunu ver demek yerine yavrum sen de kalkıp alıp gelebilirsin mi? Çocuklarımızın öğreneceği yaşlar var ve atalarımız ne demiş? Ağaç yaşken eğilir demiş. Bunları çocuklarımız mutlaka çocuk yaşta öğrenmeliler. Şimdi dedik ki temel ihtiyaçlarımız, yani beslenme, tuvalet, kendi kendine bakım, temizlik gibi eğitimleri çocuklarımızın almasını istiyoruz. Tabii ki her şeyin yaşı var. Şimdi bebeğimiz, hep biz konuşuruz sizinle programlarımızda Emine Hanım'la, deriz ki aman çocuklarınızı daha doğduğu andan itibaren sizinle beraber sofraya alın. Siz yemek yiyorken o da sizin kucağınızda dursun. Sizin sohbetinize katılsın. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nun güzel şarkılarını, Emine Hanım'ın güzel türkülerini dinlesin diye sizden tekrar tekrar rica ederiz. Çünkü sevgili aileler, insanlar kendi dilleriyle, kendi türküleriyle büyürler. Çünkü bu büyük bir kültürel zenginliktir. Ve bu zenginliği kuşaktan kuşağa aktarmak da bizim için çok kıymetli bir gelenektir. Şimdi bebeğimiz doğdu. Doğumdan itibaren annesinin, babasının, diğer büyüklerinin, bazen kardeşinin kucağında sizinle beraber sofraya oturdu. Bu giderek bebek sofraya oturma alışkanlığını öğreniyor. Yani bizim ailemiz sofrada yemek yer, bizim ailemiz sofrada bir araya gelir. Yemek sofrası kutsaldır. Orada çok güzel besleniriz. Annemin sütü olur, beni besler bununla öğreniyor. Çünkü bunu anlatıyoruz çocuğumuza. Ama ne oluyor? Bebek yavaş yavaş büyüdüğü zaman bu sefer masaya kendisi oturmaya başlıyor. Ne zaman? Bebek 6. ayda genellikle desteksiz oturabilir. Bazen biraz daha uzun olabilir, yani 6-8 ay civarında. O zaman bebeğimize beslenmesini bebek masasına oturtarak, gene veyahut da hiçbir şey yoksa kendi kucağımıza oturtarak onun da önüne küçük bir tabak koyup o tabağın içine küçük yemek parçaları onun boğazına kaçmayacak. Mesela şu ara var olan bazı meyvelerden verebiliriz küçük parçalar halinde. Havuç gibi, salatalık gibi, ama hepsi bizim kontrolümüzde. Çünkü aynı masada oturuyoruz. Bebeğimizin eline veririz bunu. Bebeğimizin dolayısıyla dokunma duyusu gelişir. Bebeği koklatırız bebeğe bir şey verirken. Bak bu böyle kokuyor. Bak bu havuç, bu salatalık. İşte havuç turuncu olur, salatalık bu renk, yeşil renkte olur. Veyahut da mesela şu anda var olan meyvelerden verebiliriz eline. Bebeğin boğazına kaçmayacak çekirdeksiz gıdalardan, sert gıdalardan çocuğu ekmek kabuğu verebiliriz. Ama onları hep kontrol etmek lazım. Çünkü bebek ağzını aldıkça yumuşatıp yutabilir. Böyle olmaması için bizim denetimimizi yumuşadıkça değiştiririz ekmek parçasını. Ve bu şekilde bebeğin kendi ağzına yemeği götürmesine ve dolayısıyla kendi kendini beslediğini fark etmesini sağlarız. Bir insana verilecek en büyük ödül, yaptığı bir işin başarısını tatmasına izin vermektir sevgili aileler. Biz ne kadar aferin çok güzel olmuş desek de, bir çocuk kendi ağzına bir şeyi götürdüğü zaman veyahut da kendi kendine tuvalete gittiği zaman veyahut da kendi kendine ellerini yıkadığı zaman, kendi kendine giyinmeye başladığı zaman onun gözlerindeki pırıltıyı yakalamaktan daha büyük mutluluk ve zenginlik bizim için olamayacağı gibi, onun o gözündeki parlaklıktan daha büyük de ödül olamaz. Onun için çocuklarımızın büyümesine izin vermek biz büyüklerin en kutsal görevidir. Çocuklarımıza kendi kendilerini beslenmeleri, kendi kendilerine tuvalete gitmeleri, kendi kendilerine ellerini yıkayıp gerektiğinde banyolarını yapmaları ve kendi kendilerine ön işlerine katkıda bulunmaları ve annelerine, babalarına ve kendilerine destek veren kişilere, kardeşlerine, diğer büyüklere, arkadaşlarına teşekkür etmeyi öğretmek, onların öz bakımları açısından bırakacağımız çok kıymetli bir miras. Bundan daha büyük bir servet, bundan daha büyük bir zenginlik asla olamaz sevgili aileler. Düşünün ki yıllarca bir şeye emek veriyorsunuz ve biri geliyor sana eline sağlık, ne kadar güzel olmuş diyor. Ailenizden biri, siz bütün gün yorulmuşsunuz, çabalamışsınız ve diyor ki ay ne kadar güzel yapmışsın bunu dediği zaman bütün yorgunluğunuz gidiyor, omuzlarınız düşüyor, yüzünüz gülücükler beliriyor. İşte bunun bedeli yok. Onun için çocuklarımıza bunu öğretmemiz gerekiyor. Bu yaz tatili hepimizin en büyük ödevi, çocuklarımıza kendi kendilerine iş başarmanın mutluluğunu öğretmek ve bizim zenginliğimiz ise çocuklarımızın bu mutluluğunu seyretmek olacak sevgili aileler. Şimdi dedik ki bebek 6 aylık doğumdan itibaren bizimle yemek sofrasına oturdu. Biz yemek yerken ona yemekleri koklatıyoruz. Bak bugün şu yemeğimiz var. Bak bu meyve böyle kokar, bu yemek şöyle yenir. Bir hatta gerekiyorsa elletiyoruz. Çünkü madem ki bebeğimizin beyninin gelişmesini istiyoruz, yani daha zeki bir çocuk olmasını istiyoruz, o zaman bebeğin hücreleri arasında iletişim kurmamız gerekiyor. Tıpkı mesela ben Emine Hanım'ı tanıyorum. Emine Hanım ne yapıyor? Beni sizinle tanıştırıyor. Onun gibi beyin hücrelerimiz de böyle çalışıyor. Biz bir mesaj veriyoruz, ona bir şeyi öğretiyoruz. Diyoruz ki mesela ekmek böyledir, böyle kokar. Elletiyoruz, dokunma duyusu gelişiyor. Koklatıyoruz, koku duyusu gelişiyor. Öbür taraftan gösteriyoruz, görüyor, görme duyusu gelişiyor. Ve hepsini bir araya getirdiğinde bebekte ekmek kavramı oluşuyor. Ona benzer soframızdaki diğer yemekleri tanıttığımızda bebek anlamaz diye bir şey yok. Bebekler doğduğu andan itibaren, hatta anne karnından itibaren bizi duyuyorlar, görüyorlar. Bizim anladığımız anlamda duyuyor ve görmüyor olabilirler ama anne karnından itibaren bebeklerin tat duyuları var. Annesinin karnındaki sıvıyı ağzından aldığı için tat duyusu gelişiyor. Annesinin karnında ışığı görüyor. Annesinin karnında bizim sesimizi duyuyor. Ve düşünün ki doğduktan sonra dünya ne kadar rengarenk oluyor ve bütün bunlar yavaş yavaş gelişiyor. Bu konuda biz ne yapıyoruz aileler olarak? Çocuklarımızın bu duyularının gelişmesi ve aynı zamanda bütünleşmesi için katkıda bulunuyoruz. Yani işte ekmek böyledir, böyle kokar, böyle tadı vardır, böyle bu sertliktedir veya bu görünümdedir diye gözüne, kulağına, tat duyusuna, dokunma duyusuna hitap eder, beyninin o bölümünü geliştiriyoruz. Tıpkı Emine Hanım'ın beni sizinle tanıştırması gibi. Öbür taraftan mesela domatesi tanıtıyoruz, salatalığı tanıtıyoruz, meyvelerimizi tanıtıyoruz veya soframızdaki diğer gıdaları tanıtıyoruz veya ailemizin diğer fertlerini. Bak bu senin büyük annen, büyük baban, ablan, abin, annen, baban, komşularımız, hepsini çocuğumuzun beyninde, hepsi birer kavram olarak, yani hepsi için beyninde bir dosya açılıyor ve bu dosyayı falan annem şöyle kokar, böyle görünür, böyle güler, sesinin tonu budur, babam şöyledir, hepsi hepimiz için ayrı bir dosya oluşuyor bebeklerimizde. Şimdi bebeğimiz bizimle beraber sofraya oturdu doğumdan itibaren. 6 aylıkken ne yaptık? Eline gıdalar vermeye başladık. Önüne tabak koyduk. Yavaş yavaş kendini beslemesine izin verdik. Bu arada ne yaptı? Bebek tabii daha bir el becerileri çok gelişmediği için bazılarını düşürüyor. Bazılarını döküyor. Ama hiç önemli değil. Aa, önemli değil, sileriz deyip geçiyor. Ama atmasına izin vermiyoruz. Bak bu gıda, bununla besleniyoruz, bu atılmaz diyoruz. Öbür taraftan çocuğumuz ağzına bir şey götürürken el becerilerini geliştirdiği için hem kendi kendini beslemeyi öğreniyor hem de el becerileri geliştiği için kas yapısı daha güçleniyor. Yani bizim onu beslememizden çok daha sağlıklı ve güvenilir bir yol oluyor. Diğer taraftan çocuğumuz 6 aylık olunca dedik ki oturmaya başlar. Hadi çok dengeli oturamadı, biraz daha büyüdü, 7-8 aylık oldu. Tam oturduğu zaman çocuklar su ile oynamayı çok severler. Musluğun başına oturtuyoruz çocuğumuzu. Ve diyoruz ki hadi al bakalım bugün salata yapma sırası sende. Domateslerimizi, salatalıklarımızı yıkayacaksın. Tabii ki onun yıkadığı haliyle koymuyoruz sofraya. Ama çocuğumuza dedik ya ailemize katkıda bulunmayı öğretiyoruz. Onun için aa bak ne kadar güzel dikiyorsun. Hem suyla oynuyor. Yani siz aile içinde sofrayı hazırlama telaşı, yemek hazırlama telaşındayken size engel olmuyor ama aynı zamanda çok eğleniyor suyla oynadığı zaman. Dolayısıyla hem ailesine bir katkıda bulunduğunu hissetmenin mutluluğunu yaşıyor hem de çok keyifli bir iş yapıyor suyla oynarken domatesleri, salatalıkları yıkadığı için size veya meyveleri yıkadığı için. Ama bunların hepsi kuşkusuz ki bizim denetimimize, çünkü o kadar da büyük bir değil. Ama damlaya damlaya göl olur gibi çocuklarımızın bilgisi ve gelişimi de damlaya damlaya oluyor. Ne yaptık? 6 aylıkken bebeğimize kendi kendine sofraya oturmaya, ondan sonra kendi kendine gıdaları ağzına götürmeyi öğrettik. Zaten 6 aylık bir çocuk eğer anne sütüyle besleniyorsa temel gıdası anne sütüdür. Ama ufak tefek gıdaları da almayı öğrendiği için, küçük küçük kaşıkları zamanla ağzına götürmeyi öğrendiği için döke saça da olsa kendi kendimi besleyebiliyorum güveni gelişeceği için özgüven gelişmesi açısından beslenmesine çok büyük bir katkıda bulunduğumuz için çocuğumuzun büyümesinde çok önemli bir adım atmış oluyoruz. Ve çocuğumuzu beslerken bir taraftan biz besliyoruz hiç kuşkusuz ama bir taraftan da kendi kendine döke saça kaşığı ağzına götürüp yemeğini yemesine, küçük lokmaları ağzına atmasına da izin veriyoruz ki kendi kendini beslemeyi öğrensin. Ve dediğimiz gibi sofrayı hazırlarken işte 6 aylıktan itibaren lavaboya oturup muslukta gıdaları, salata veya meyveleri yıkamayı, yürümeye başlayınca peçeteyi masaya götürmeyi, masa örtüsünü masaya götürmeyi, yani kendine zarar vermeyecek şeyler. Ama biraz daha büyünce çatalı, bıçağı, tabağı, bardağı taşımayı öğrensin ki yani ailenin bir bütün olduğunu, kendisi de o ailenin bir ferdi olduğunu kavraması açısından üretken olması çok önemli. Çünkü sevgi nedir? Sevgili ailelerimiz, sevgi emektir. Biz nasıl çocuklarımıza bir şey veriyorsak, o da ailesine katkıda bulunduğu için kendini güçlü hissedecek ve kendini üretken hissetmenin mutluluğunu yaşayacak ve büyüdüğünü hissedecek. Ona bu fırsatı vermek için yaz tatili harika bir dönem. Aman onun tadını da çıkaralım, çocuğumuza da bunun keyfini sürdürelim. Dedik ki ufak ufak masayı hazırlamasına yardım ediyoruz. Biraz daha büyüdüğünde çocuğumuzun ilgi alanına göre işte salata hazırlamakta, küçük yemeklerin malzemelerini hazırlamakta veya hep birlikte pazara çıkıp işte malzeme seçimi yapmakta yarar var. Ben hiç unutmuyorum, bir aileyle karşılaşmıştım. Çocuğa soruyorlardı, bak bunu alsak iyi olur ne dersin? Veyahut da çocuk bir şey istiyordu. Hayır, o evimizde var, fazlası olursa o zaman atarız diye. Bu tür iletişimler, çocuğun ailenin ferdi olduğunu hissetmesi ve aileye katkıda bulunması açısından çok değerli. Onun için bu mümkün olduğu kadar çocuklarımızla bu keyifli anları dolu dolu yaşayalım ki onlar da bizimle beraber olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşasınlar, bizimle beraber olmak için çırpınsınlar. Tıpkı sizin ailelerinizin yanında yaz tatilinde veya küçük tatillerde, bayram tatillerinde koştura koştura gittiğiniz gibi çocuklarımıza koşa koşa bizimle gelsinler diye, bu tür eğitimler çok kıymetli. Çünkü bunların hepsi anı biriktiriyor ve bu anılar aslında bizi birbirimize bağlıyor sevgili aileler. Dedik ki çocuğumuz öncelikle kendi beslemeyi öğrenecek ve beraberinde beslemenin sadece kendisi için değil aynı zamanda ailesi için de gerekli olduğunu fark ettiği için aile sofrasının kurulmasına yardımcı olacak. Ne oluyor? Şimdi bebek mesela biz onu beslediğimiz için o da zaman zaman kendi yediklerinden, kendi sevdiklerinden bize ikram ediyor. Bazen aileler çocuklarının yani kendisi yesin istedikleri için almak istemiyorlar. Halbuki nasıl biz ona veriyorsak, vermenin ne kadar güzel bir şey olduğunu onun yaşamak istediğine göre ondan da almamızda yarar var. Ve teşekkür edelim ki o da bize vermeyi istiyor ve teşekkür etmeyi de bu şekilde öğrensin çocuğumuz. Dedik ki çocuklarımız öz bakım açısından beslenme alışkanlığını kazanmaları çok önemli. Çünkü maalesef bazen görüyoruz ki çocuklarımız küçücük çocuklar kendilerini besleyebilecekken ne dedik 6 aydan itibaren bebeklerimiz döke saça da olsa kendi kendilerine yemek yemeye başlarlar. Ama 3 yaşından itibaren artık oldukça düzenli eğer 6 aylıktan itibaren çocuğumuza kendi ağzına yemek götürmeye, kendi kaşığını döke saça da olsa kullanmaya izin verdiysek 3 yaşında bir çocuk artık kendi kendini besleyecek bir olgunluğa erişmiştir. İşte zaten o yaşlarda çocuğumuz kreşlere, anaokullarına başladığı için güvenle teslim edebiliriz. Güvenle teslim edeceğimiz bir diğer konu hiç kuşkusuz ki çocuğumuzun kendi kendini giydirme alışkanlığıdır. Çünkü biliyoruz ki çocuklarımız maalesef bu giyinme ve soyunma işlerinde bazı üzücü olaylar yaşayabiliyorlar. İşte bunları yaşamamaları açısından çocuklarımızın kıyafet seçimi çok önemli. Mümkün olduğu kadar rahatlıkla giyebileceği fermuarsız, düğmesiz kıyafetler kullanılması ve kolay çıkarabileceği, kolay giyebileceği kıyafetler kullanılmasına yarar var. Ama bunun için de çocuğumuza kendi kendine giyinme ve soyunma alışkanlığını kazandırmakta yarar var. Şimdi düşünün ki öğretmenlerimiz ne yapıyor? Bize hayatımızla ilgili bir sürü şeyler öğretiyorlar. İşte matematik dersi aslında matematik bir ders değil. Bir hayat tarzı. Bakkala gittiğinde şöyle alışveriş yapacaksın. Bir yere gittiğinde borcunu şöyle ödeyeceksin. Veyahut da alacağın varsa şöyle alacaksın gibi küçük hesaplarla bizi hayata hazırlıyorlar. Ama ne yapıyorlar? Bizi denetliyorlar bu arada. Fazla almayacaksın, eksik ödemeyeceksin gibi eğitimler veriyorlar. Onun gibi evde de ilk eğitimi anneler babalar olarak siz veriyorsunuz. Çocuklarımızın ilk öğretmenleri daima sizsiniz sevgili aileler. Çocuklarımıza soyunmayı, giyinmeyi sizden öğreniyorlar ve size, siz onlara izin verdiğiniz zaman kendi kendilerine giymeyi öğreniyorlar. Bir yaşında bir çocuk soyunurken size destek olmaya başlamıştır. Giyinirken size kollarını uzatır. Bunun gibi 1,5-2 yaşına geldiğinde yavaş yavaş kendi kıyafetlerini seçmeye ve kendi kendine giymeye de başlar. O nedenle mümkün olduğu kadar çocuklarımızın bu becerilerinin gelişmesinde mesela 2 yaşında bir çocuk çok rahatlıkla çorabını veya bluzunu çıkarabilir. Bunlara izin vermekte yarar var. Çünkü bu çocuğumuzun başkasından yardım istememesi yani kendi kendine yetmesi açısından çok önemli. Ve çocuğumuzu tehlikelerden koruyan çok önemli bir yöntem. Yani bir çeşit emniyet kemeri aslında. Yani kimseden yardım istemezse çocuğumuzun canını üzecek olaylardan korumuş oluyoruz. Yani 1,5-2 yaşlarında bir çocuk kıyafetlerinin giyinmesi çıkarılması sırasında yardım eder. 2 yaşına geldiğinde rahatlıkla 2-3 yaş civarında çoraplarını, ayakkabılarını giyebilir. İşte bu dönemde biraz sabretmemiz gerekiyor. Aslında çocukla ilişkilerimizde sabır çok önemli. Bu dünya koşturmacası içinde hepimizin sabrının tükendiğinin farkındayım ama çocuğumuzun büyümesi için bütün sabrımızı çocuğumuza yöneltmekte yarar var sevgili aileler. Çünkü elimizde muhteşem bir hazine var ve bu hazineyi işleyip topluma kazandırıyoruz hep beraber. Onun için çocuklarımıza kendi kendini beslemesi, kendi kendine düşünün şimdi ayakkabısını giyiyor. Ayakkabısını giyerken ters giyiyor. Ters giydiği için ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. Bak ters oldu diye çıkarıyoruz. Düzgün giymesi için bir defa daha. Yani 5 dakikalık bir işi belki 10 dakikaya çıkarmış oluyoruz. Ama hiç önemli değil. Çocuğumuz seneye kendi kendine düzgün bir şekilde ayakkabısını giyebilecek olgunluğa erişmiş olur. Ve daha da önemlisi sevgili aileler, sizin yaşınıza geldiğinde kimseye ihtiyacı olmadan kendi kendini doyurabilen, kendi kendine giyinip ihtiyaçlarını karşılayan biri olmuş oluyor. Yani ekmeğini taştan çıkaran biri olmuş oluyor. Tıpkı sizin gibi. Ben görüyorum sevgili aileler, kaç yaşında olursa olsun ailesi için insanlar koştururken o yüzlerindeki zarafet, yüzlerindeki güzellik, yüzlerindeki parlaklık her zaman fark ediliyor. Onun için çocuklarımıza vereceğimiz bu yaz tatilindeki bütün sabrımızı tüketsek bile çocuklarımızın kendi kendini beslemesi, kendi kendine giyinmesi konusunda vereceğimiz, göstereceğimiz sabrın bedelini siz 10 yıl sonra, 20 yıl sonra büyük bir ödül olarak geri alacaksınız. Ve bunu insanlığa yapılmış bir hizmet olarak gözlerinizden sevinç yaşlarıyla izleyeceksiniz. Onun için sizden tekrar tekrar rica ediyorum ki Nasrettin hocamızın dediği gibi bilenler bilmeyenleri öğretsin. Çocuklarımıza kendi kendilerine yetmeyi öğretmeliyiz. Biraz daha büyüdüğünde çocuğumuza kendi yumurtasını kırıp kendine yemek yapmayı öğretmeliyiz. Biraz daha büyüdüğünde küçük yemekler yapmayı, küçük pastalar yapmayı öğretmeliyiz. Gidip küçük alışverişler yapmayı. Hiç unutmuyorum, çok kıymetli bir büyük anne her akşamüstü torununa ekmek aldırıyordu. Birinde anne beğenmemiş ekmeği, biraz şey bulmuş, ezik ve bırakılmış bir ekmek olarak bulmuş yani. Büyük anne demiş ki aman sakın bunu söyleme, çok kırılır torunu için ve bir daha alışveriş yapmak istemez. Yani çocuğumuzun küçük hatalar yapmasına da izin veriyoruz. Ve bir daha sefere biraz daha dikkatli al, bak böyle seçerken şunlara şunlara özen göster de öğretiyoruz. Çünkü hatasız üretim olmaz sevgili aileler. Kendi çocukluğumuzu düşünelim. Biz yürümeyi nasıl öğrendik? Biz de düştük, kalktık. Çocuğumuz da düşecek, kalkacak. Bu düşme kalkma kelime anlamıyla değil. Hayat başarısı açısından da öyle. Ben düşünün, kendi mesleğimizde hiç mi hata yapmadık? Hiç mi kendimizi geliştirmek için çaba sarf etmedik? Hala ben sizinle bu programları yapmak için çok düşünüyorum, çok okuyorum ve mesleki birikimlerimi sizinle yaşadığım deneyimleri aktarırken gene de yeni bilgiler ekliyorum ki size güncel haberler verebileyim ve sizin bilgilerinizi tazeleyebileyim ve sizi mutlu edebileyim. Bunun gibi çocuklarımız da hata yapa yapa doğruyu bulmayı öğrenecekler ve daha güzele ulaşmak için onların elinde çok daha fazla bilgi var. Onlara daha fazla ulaşacaklar. Dedik ki çocuklarımızın beslenmeyi öğrenmesi lazım. Çocuklarımızın kendi kendilerine kılık kıyafetlerini giymeyi öğrenmeleri lazım.
2: Sevgili hocam, sanırım anlatacaklarınız bitmedi. Onun için kaldığımız yerden isterseniz bu konuda haftaya devam edelim. Ne dersiniz?
3: Nasıl uygun görürseniz Emine Hanımcığım.
2: Çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta aynı konudan tekrar devam edeceğiz. Sevgili dinleyenlerimiz, programımızın bugün de sonuna geldik. Konumuz yarım kaldığı için önümüzdeki hafta çocuklarımızın yaz tatilinin en iyi şekilde değerlendirilmesi üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Siz de kimseciklere randevu vermeyin. Yine aynı saatte birlikte olalım diyoruz. Önümüzdeki hafta aynı konuda görüşmek üzere. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik Basada Gülçin Çağlar. Uzman konuğumuz Sağlıklı Bebekler İçin Ellere Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Sağlıklı bebekler için el ele.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 17-36 derece, Bilecik 18-33, Bursa 20-34, Çanakkale 23-37, Edirne 21-37 derece. İstanbul 21-33, Kırklareli 20-36, Kocaeli 22-33, Sakarya 19-32, Tekirdağ 21-30 ve Yalova 20-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 18-34, Aydın 25-42, Denizli 25-40, Kütahya 16-31 derece. Manisa 24-39, Uşak 18-34, İzmir ve Muğla 24-38 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Öğle saatlerinde ise yer yer parçalı bulutlu olacak. Adana 25-36, Antalya 27-34, Burdur 19-37, Hatay 25-33 derece. Isparta 19-36, Kahramanmaraş 24-41, Mersin 27-34, Osmaniye 25-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 19-35, Çankırı 16-36, Eskişehir 18-33, Ankara 19-35 derece. Kayseri 15-34, Kırıkkale 19-35, Karaman ve Kırşehir 18-34 derece. Konya 19-35, Nevşehir 17-32, Niğde 18-34, Sivas 11-32, Yozgat 15-31 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Kastamonu'nun iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 18-32, Bolu 15-29, Düzce 17-32, Karabük 18-33, Kastamonu 14-32 ve Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve az bulutlu. Rize çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 18-36, Artvin 18-27, Bayburt 11-31, Çorum 15-34 derece. Giresun 20-29, Gümüşhane 12-30, Ordu 19-28, Rize 20-29 derece. Sinop 22-31, Samsun 20-29, Tokat 16-34 ve Trabzon 21-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla Erzurum'un kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 13-32, Ardahan 11-26, Bingöl 20-37, Bitlis 15-30 derece. Elazığ 19-37, Erzincan 18-35, Erzurum 12-29, Hakkari 18-34 derece. Iğdır 21-36, Kars 10-27, Malatya 19-36, Muş 18-35 derece. Tunceli 18-37, Şırnak 26-37, Van 14-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-41, Gaziantep 25-40, Batman ve Diyarbakır 21-40 derece. Kilis 24-39, Mardin 27-38, Şanlıurfa 28-41 ve Siirt 25-39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Hopa ile Sinop arasında. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Marmara Denizi'nde 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Güneyinde kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümleriyle ilgili yürütülen soruşturmada 19 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefon görüşmesinde bölgedeki güvenlik durumunu ele aldı. Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı. Konya'da düğün konvoyunun önünü keserek drift yapan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 232.719 lira ceza uygulandı. İran Atom Enerjisi Kurumu, Amerika Birleşik Devletleri'nin inşaat halindeki Darhovin Nükleer Enerji Santrali'ne saldırdığını duyurdu. Ukrayna, Rus ordusunun cumartesi gece saatlerinden sonra ülkeye 41 füze ve 125 silahlı insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Ve spor. Birinci lig ekiplerinden Sivasspor'un eski kaptanı Ziya Erdal, 17 yıl formasını giydiği kırmızı beyazlı takıma yardımcı antrenör olarak geri döndü. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yozgat-Sorgun-Akdağ Madeni yolunun 35 ila 58. kilometrelerinde mobil işaretleme yapılarak hendek betonu imalatı yapılacağından ulaşım her iki yönde kontrolü sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyon-Karahisar yönü kapalı olduğundan trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Iğdır-Tuzluca yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Kastamonu ve Rize'nin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 21 Temmuz Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 22 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Bilecik hariç Marmara ile Ordu ve Giresun'un iç kesimleri, Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Trakya'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise Perşembe gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacak ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Temmuz Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan akşam saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, güneyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'nin güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise güney ve güneybatıdan, batısında öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Temmuz Çarşamba günü Güney Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, Kuzey Ege'nin kuzeyi öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, akşam saatlerinden sonra yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Akdeniz'in batısında akşam saatlerinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Deniz çayları.
0: su altının kıyılar boyunca uzanan eşsiz, kadim, bereketli ormanları. Balıklardan deniz atlarına yüzlerce türün beslenme, barınma, korunma ve üreme alanı. Gezegenimizin geleceği. Nefes kaynağımız deniz çayırlarının yaşamları, kirlilik ve bilinçsiz denizcilik faaliyetleri nedeniyle tehlike altında. Gemi çapalarının dipte sürütülmesiyle sökülen deniz çayırları. Oysaki yaşamın ve sürdürülebilir balıkçılığın en büyük destekçisi. Yaşamın geleceğine çapa atmayalım. Bizlere nefes aldıran sualtı ormanlarını birlikte koruyalım.

iklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

günleri gel alır gider. Aşkın kanununu yazsam yeniden, kimi ümitleri yel alır gider. Kimi benim gibi sever gönülden.

Her yolun bir sonu, bir başı vardır. Dünyanın bir yazı, bir kışı vardır. Her yolun bir sonu, bir başı vardır. Her aşkın sonunda gözyaşı vardır. Akar damla damla, sel olur gider. Her aşkın sonunda gözyaşı vardır. Akar damla damla, sel olur gider.

geçen günleri. Böyledir mi yazık ezelden beri? Boş yere bekleme geçen günleri. Böyledir mi yazık ezelden beri? Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gibi.

devrimsin.

Ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 17-36 derece, Bilecik 18-33, Bursa 20-34, Çanakkale 23-37, Edirne 21-37 derece. İstanbul 21-33, Kırklareli 20-36, Kocaeli 22-33, Sakarya 19-32, Tekirdağ 21-30 ve Yalova 20-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 18-34, Aydın 25-42, Denizli 25-40, Kütahya 16-31 derece. Manisa 24-39, Uşak 18-34, İzmir ve Muğla 24-38 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Öğle saatlerinde ise yer yer parçalı bulutlu olacak. Adana 25-36, Antalya 27-34, Burdur 19-37, Hatay 25-33 derece. Isparta 19-36, Kahramanmaraş 24-41, Mersin 27-34, Osmaniye 25-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 19-35, Çankırı 16-36, Eskişehir 18-33, Ankara 19-35 derece. Kayseri 15-34, Kırıkkale 19-35, Karaman ve Kırşehir 18-34 derece. Konya 19-35, Nevşehir 17-32, Niğde 18-34, Sivas 11-32, Yozgat 15-31 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Kastamonu'nun iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 18-32, Bolu 15-29, Düzce 17-32, Karabük 18-33, Kastamonu 14-32 ve Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve az bulutlu. Rize çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 18-36, Artvin 18-27, Bayburt 11-31, Çorum 15-34 derece. Giresun 20-29, Gümüşhane 12-30, Ordu 19-28, Rize 20-29 derece. Sinop 22-31, Samsun 20-29, Tokat 16-34 ve Trabzon 21-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla Erzurum'un kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 13-32, Ardahan 11-26, Bingöl 20-37, Bitlis 15-30 derece. Elazığ 19-37, Erzincan 18-35, Erzurum 12-29, Hakkari 18-34 derece. Iğdır 21-36, Kars 10-27, Malatya 19-36, Muş 18-35 derece. Tunceli 18-37, Şırnak 26-37, Van 14-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-41, Gaziantep 25-40, Batman ve Diyarbakır 21-40 derece. Kilis 24-39, Mardin 27-38, Şanlıurfa 28-41 ve Siirt 25-39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuysa sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadarsa kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmini raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümleriyle ilgili yürütülen soruşturmada 19 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefon görüşmesinde bölgedeki güvenlik durumunu ele aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin Rusya'ya yaptırımları içeren yasa tasarısına İran'ın da eklenmesi gerektiğini belirtti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nda kendileri tarafından belirlenen güvenli seyir rotasını ihlal eden 4 gemiden ikisinin kaza yaptığını, diğer ikisinin ise rotasını değiştirdiğini açıkladı. Ve spor, Beşiktaş, savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı. Sanuç, Karadeniz ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yozgat-Sorgun-Akdağ Madeni yolunun 35 ila 58. kilometrelerinde mobil işaretleme yapılarak hendek betonu imalatı yapılacağından ulaşım her iki yönde kontrollü sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyon-Karahisar yönü kapalı olduğundan trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Iğdır-Tuzluca yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye.

0: Bugünlerde güneşe fazlaca maruz kaldıysanız ve kendinizde aşırı terleme, kusma, zafiyet, soğuk, soluk ve yapışkan deri, halsizlik ve kusma ve zaman zaman hafif çok gözlemliyorsanız,
1: bu durumunuzun sebebi ısı yorgunluğu olabilir.
0: O zaman hemen güneşli ortamdan çekilmeli,
1: kıyafetler çıkartılmalı,
0: serin bir ortamda kalınmalıdır.
1: Bu arada yudum yudum su içilmeli
0: ve kusma devam ettiği takdirde
1: vakit geçirilmeden
0: en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Kastamonu ve Rize'nin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 21 Temmuz Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 22 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Bilecik hariç Marmara ile Ordu ve Giresun'un iç kesimleri, Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Trakya'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise Perşembe gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacak ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar Batı Karadeniz'de Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de Doğu ve Kuzeydoğu'dan, sabah saatlerinde batısında Güneydoğu'dan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Temmuz Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de Doğu ve Kuzeydoğu'dan 2 ila 4, Doğu Karadeniz'de Doğu ve Kuzeydoğu'dan, akşam saatlerinde Kuzeybatı'dan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, güneyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'nin güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise güney ve güneybatıdan, batısında öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Temmuz Çarşamba günü Güney Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, akşam saatlerinden sonra yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Akdeniz'in batısında akşam saatlerinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: deniz yolu tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: olan hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, serbi ve porsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 17-36 derece, Bilecik 18-33, Bursa 20-34, Çanakkale 23-37, Edirne 21-37 derece. İstanbul 21-33, Kırklareli 20-36, Kocaeli 22-33, Sakarya 19-32, Tekirdağ 21-30 ve Yalova 20-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 18-34, Aydın 25-42, Denizli 25-40, Kütahya 16-31 derece. Manisa 24-39, Uşak 18-34, İzmir ve Muğla 24-38 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Öğle saatlerinde ise yer yer parçalı bulutlu olacak. Adana 25-36, Antalya 27-34, Burdur 19-37, Hatay 25-33 derece. Isparta 19-36, Kahramanmaraş 24-41, Mersin 27-34, Osmaniye 25-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 19-35, Çankırı 16-36, Eskişehir 18-33, Ankara 19-35 derece. Kayseri 15-34, Kırıkkale 19-35, Karaman ve Kırşehir 18-34 derece. Konya 19-35, Nevşehir 17-32, Niğde 18-34, Sivas 11-32, Yozgat 15-31 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Kastamonu'nun iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 18-32, Bolu 15-29, Düzce 17-32, Karabük 18-33, Kastamonu 14-32 ve Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve az bulutlu. Rize çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 18-36, Artvin 18-27, Bayburt 11-31, Çorum 15-34 derece. Giresun 20-29, Gümüşhane 12-30, Ordu 19-28, Rize 20-29 derece. Sinop 22-31, Samsun 20-29, Tokat 16-34 ve Trabzon 21-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla Erzurum'un kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 13-32, Ardahan 11-26, Bingöl 20-37, Bitlis 15-30 derece. Elazığ 19-37, Erzincan 18-35, Erzurum 12-29, Hakkari 18-34 derece. Iğdır 21-36, Kars 10-27, Malatya 19-36, Muş 18-35 derece. Tunceli 18-37, Şırnak 26-37, Van 14-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-41, Gaziantep 25-40, Batman ve Diyarbakır 21-40 derece. Kilis 24-39, Mardin 27-38, Şanlıurfa 28-41 ve Siirt 25-39 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Hopa ile Sinop arasında. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Marmara Denizi'nde 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümleriyle ilgili yürütülen soruşturmada 19 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefon görüşmesinde bölgedeki güvenlik durumunu ele aldı. Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı. Konya'da düğün konvoyunun önünü keserek drift yapan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 232.719 lira ceza uygulandı. İran Atom Enerjisi Kurumu, Amerika Birleşik Devletleri'nin inşaat halindeki Darhovin Nükleer Enerji Santrali'ne saldırdığını duyurdu. Ukrayna, Rus ordusunun cumartesi gece saatlerinden sonra ülkeye 41 füze ve 125 silahlı insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Ve spor. 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un eski kaptanı Ziya Erdal, 17 yıl formasını giydiği kırmızı beyazlı takıma yardımcı antrenör olarak geri döndü. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yozgat-Sorgun-Akdağ Madeni yolunun 35 ila 58. kilometrelerinde mobil işaretleme yapılarak hendek betonu imalatı yapılacağından ulaşım her iki yönde kontrolü sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyon-Karahisar yönü kapalı olduğundan trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Iğdır-Tuzluca yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksiti yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Kastamonu ve Rize'nin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 21 Temmuz Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 22 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Bilecik hariç Marmara ile Ordu ve Giresun'un iç kesimleri, Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Trakya'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise Perşembe gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacak ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Temmuz Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, güneyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'nin güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise güney ve güneybatıdan, batısında öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Temmuz Çarşamba günü Güney Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, Kuzey Ege'nin kuzeyi öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, akşam saatlerinden sonra yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Akdeniz'in batısında akşam saatlerinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Deniz Yolu Tahmin Sistemi bgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. bgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Mehtap İnan'la N5 Dakika.
2: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden sizlere merhaba. Bugün sizler için utanç konusunu araştırdık. Utanç, şu dünyada ölüme en yakın, en eşdeğer duyguymuş meğer. Birini kıran bir davranışınız olduğunda utanır mısınız? Pişman olur musunuz? Sağlıklı utanç nedir? Sağlıksız ve varoluşsal bir utanç var mıdır? Sağlıklı utanç hissettiğinizde ne olur? Bir hata yaptığınızda ben bir hata yaptım mı dersiniz? Yoksa ben korkunç, berbat birisiyim, her şeyi hak ediyorum mu dersiniz? Hatalarımızdan nasıl öğreniriz? Umarız bu programımızda bu sorularınız cevaplarını bulur. Utanç duygusu, kişinin olumsuz öz değerlendirmesi sonucu oluşan, kendilik bilincine dayalı bir duygu. Kişisel hatalardan kaynaklanan sıkıntı, stres ve bunların kendi kafanızda tanımlanması. Öz bilinç kaynaklı bir duygu olan utanç, kişiyi içsel olarak değersizlik, yetersizlik, lekelenmişlik ve pişmanlık hisleri aşılayarak olumlu duyguların ayıklanmasına neden olur. Utanç kaynağında hem kişinin kendi standartlarının altında kalması gibi iç kontrol mekanizmaları, hem de çevresindekilerin beklentilerinin altında kalması gibi dış kontrol mekanizmaları aracıyla tetiklenir. Bu kusurluluk hissidir ve sizde yarattığı şey saklanma, kaçınma, başka şeylere yönelme, çeşitli bağımlılıklarla kendini yatıştırma gibi sonuçlar doğurur. Kişi utanç duygusunu yatsımak için kimi zaman onu başkalarına karşı yönlendirmeyi ya da psikolojik olarak saldırmayı tercih eder. Bu özellikle narsizm kişilik bozukluğu olan bireylerde çok sık rastlanır. Bir savunma mekanizması da olabilir yani. Muhatabında ya da bizatihi kişinin kendisinde olumsuz sonuçlar doğurur. Bunun sebeplerinden biri utancın gizlenen veya yansıtılan bir duygu olmasıdır. Özellikle çocukluğunda suistimal ve agresyona maruz kalmış kişilerin kendisini ya da çevresini utandıracak bir davranışta bulunma ihtimalini düşünerek kaygı seviyesi yükselirken, buna mukabil agresyon ve zorbalığı uygulayan kişi de esasen kendi yetersizlik ve benzeri duygularından kaynaklı utanç duygusunu yansıtır. Şiddet, aldatma gibi utanç duyulacak davranışlarda bulunan bakım verenlerle büyüyen çocuklarda utanç duygusu yaşamaya yatkınlık olur. Örneğin terk edilmiş, istismara uğramış veya ilgi görmemiş çocuklar kendilerini bu muamelenin sorumlusu olarak görüp utanç duygusunu hak edilmiş bir durum olarak deneyimler. Bazı durumlarda aktarılmış utanç duygusunu temellendirmek için zararlı davranışlarda da bulunabilirler. Bununla birlikte yetiştikleri kültürün beklentilerine yerine getirmedikleri inancına sahip çocuklar utanç duygusunu yaşları büyüdükçe içselleştirir. Çocuklar gelişim sürecinde tekrar tekrar çevrelerinde yapılan davranışların kültürel cezalarını gözlemler ve spesifik davranışların karşılığının utanç duygusu olduğunu belirler. Utanç duygusunun kaynakları, işte bu çok çeşitli. Cinsiyet ve kadın bedenlerinin objeleştirilmesinden tutun da psikolojik açıdan ele alınabilen pek çok davranışa kadar gider. Patolojik ve hak edilmemiş utanç duygusu ortadan kalktıkça kişinin kendine daha rahat ulaşabildiği, değişime ve güçlü yönlerinin geliştirilmesine daha açık hale geldiği gözlemlenmiş. Pek çok örnekten sonra belirlenmiş ki hem çocuklarda hem de yetişkinlerde psikolojik öğrenme veya cezalandırma konusunda olumlu işlevleri olan değil, aksine bu kişilere psikolojik olarak hasar verici bir enstrüman. Cinsiyeti, bedeni, tercihleri, ekonomik durumu, yaşı, ırkı, dini ve benzeri özellikleri sebebiyle utandırılan kişiler, psikolojik hasara itilmiş ve utanç duymaya mecbur bırakılmışlar. Belli ki utanç duygusunun zerk edilmesi de bir toplumsal kontrol mekanizması. Kişileri psikolojik ve zihinsel olarak olumsuzluğa sürükleyen bu utandırma, aşağılama mekanizmalarını yeniden üretebilir ve psikolojik bağlamda iyileştirebilirsek eğer, kim bilir, belli mi olur? Belki iklim Akdeniz olur. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar utançlarınızı bir gözden geçirin ve kulağınız hep bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Saat 7.
1: Şimdi hava durumu.
2: Dinleyiciler, bugün 20 Temmuz Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 33, Bursa 34, Çanakkale 37, Edirne 37, İstanbul 33, Kırklareli 36, Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 30 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 34 derece, Aydın 42, Denizli 40, Kütahya 31, İzmir 38, Manisa 39, Muğla 38 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğu kesimleri yer yer parça bulutlu geçecek. Adana 36 derece, Antalya 34, Burdur 37, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 41, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 35 derece, Ankara 35, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 34, Kayseri 34, Kırıkkale 35, Kırşehir 34, Konya 35, Nevşehir 32, Niğde 34, Sivas 32 ve Yozgat 31 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Kastamonu'nun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 29, Düzce 32, Karabük 33, Kastamonu 32 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Rize çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 36 derece, Artvin 27, Bayburt 31, Çorum 34, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 28, Rize 29, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 34 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 26, Bingöl 37, Bitlis 30, Elazığ 37, Erzincan 35, Erzurum 29, Hakkari 34, Iğdır 36, Iğdır 36, Kars 27, Malatya 36, Muş 35, Tunceli 37, Şırnak 37 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 40, Diyarbakır 40, Gaziantep 40, Kilis 39, Mardin 38, Şanlıurfa 41 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 20 Temmuz Pazartesi, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu.

Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Akademisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Mehmetçik'le yemekte bir araya geldi. Bakan Güler burada yaptığı konuşmada Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin 1974 Barış Harekatı'na ilişkin kararı ile ilgili olarak Rum lobilerinin etkisiyle hazırlanan bu yanlı yaklaşım bizden için yok hükmündedir ve alınan kararı en güçlü şekilde reddediyoruz dedi. Türkiye'nin garantör ülke olarak Kıbrıs Türk'ünün güvenliği, barışı ve istikrarı için sorumluluklarını yerine getirmeyi sürdüreceğini belirten Bakan Güler, artık pek çok tarafsız kurum ve kişi adada kalıcı çözümün ancak eşit egemen iki devletin varlığı temelinde mümkün olabileceğini ifade etmeye başlamıştır. Bu kapsamda muhataplarımızı ve üçüncü tarafları gerçeklerden uzak iddialara tutunmaktan vazgeçmeye, miadı dolmuş statükocu söylemleri bir kenara bırakmaya ve tarihi gerçeklerle uyumlu, makul ve yapıcı bir anlayışla çözüme yönelmeye davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümleriyle ilgili yürütülen soruşturmada 19 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Şüphelilerden 8'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğer 2 şüphelinin ise cezaevinde tutuklu bulunduğunu aktardı. Bakan Gürlek sosyal medya hesabından hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına, hiçbir örgütlü yapının milletimizin adalet beklentisinin önüne geçmesine müsaade edilmeyecektir şeklinde açıklamada bulundu. Adli tatil bugün itibariyle başladı. Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen ve her yıl 20 Temmuz'da başlayan adli tatil dönemi 31 Ağustos'ta sona erecek. Yeni adli dönem ise 1 Eylül'de başlayacak. Adli tatilde nöbetçi mahkemeler görev yapacak. Bu süreçte nöbetçi mahkemeler tutuklusu bulunan ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz talepleri, nafaka gibi acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer dava ve işlemlerse yeni adli yılın başlamasına kadar ertelenecek. Yüksek yargı organları Danıştay'la Yargıtay'da ise nöbetçi heyetler görev yapacak. Şanlıurfa'da Fırat Nehri kıyısında mahsur kalan 26 kişi kurtarıldı. Karababa Köprüsü ayakları yakınında piknik yapan ve suyun yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kalanlar bulundukları yerden bölgeye sevk edilen ekipler tarafından bot yardımıyla tahliye edildi. Peru'nun Hulin bölgesinde Sikaya kentinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralı sayısının ise 32'ye yükseldiği bildirildi. Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, merkez üssü Peru'nun Sikaya kentinin 2 kilometre güneybatısında olan ve 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde evler, sağlık tesisleri, elektrik, nakil hatları ve turizm altyapısının hasar gördüğü, deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya şampiyon oldu. İspanya, 2010'un ardından tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı. Milli güreşçi Kerem Kamal, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen ve dünya sıralamasına puan veren Polyak İmre, Barga Yanoş ve Kozmo İşvan turnuvasında erkekler Greco-Romen stil 63 kiloda gümüş madalya kazandı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolunun 3 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmesi gerekiyor. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13 ila 15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Samsun-Ankara yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde Havza tünelindeki bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Kastamonu ve Rize'nin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 21 Temmuz Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 22 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Bilecik hariç Marmara ile Ordu ve Giresun'un iç kesimleri, Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Trakya'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise Perşembe gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacak ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Temmuz Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, güneyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'nin güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise güney ve güneybatıdan, batısında öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Temmuz Çarşamba günü Güney Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, Kuzey Ege'nin kuzeyi öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, akşam saatlerinden sonra yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Akdeniz'in batısında akşam saatlerinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız nesa, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: biliyor muydunuz?
1: Neden uykumuz gelir? Vücudun tam dinlenme haline uyku denir. İnsan ömrünün üçte birini kapsayan uykunun nasıl meydana geldiği tam olarak bilinememektedir. Ancak uykusuz insanlarda iş yapma kabiliyetindeki azalma ve sinir sistemlerindeki bozukluk, uykunun beyinden idare edildiği gerçeğini ortaya koymaktadır. Uyku süresi her insanda değişiklik gösterir. Bazı insanlarda birkaç saatlik uyku yeterli olabilirken, bazılarında ise ancak 8 saatlik uyku normal ihtiyacı giderebilmektedir. Dışarıdan yapılan etkilere karşı uyanabilme kabiliyetine uyku derinliği denir. Normal kimselerde ilk 2 saatte uyku en derin noktaya varır. Uykusuzluktan şikayetçi olanlar bu derin noktaya varmakta güçlük çekenlerdir. Normal bünyelerde uykunun asıl görevi ilk 2 saat içinde biter. Ondan sonraki saatler vücut hafif bir uykuyla dinlenmesini sürdürür. Vücudun hemen bütün organları uykuya belirli oranlarda katılırlar. Uyku sırasında sadece kas çalışmaları durmaz. Beyin çalışmalarının bir kısmı da durur. Bunun sonucu da solunum sisteminde ve dolaşım sisteminde yavaşlama, tansiyonda düşme ve vücut ısısında azalma görülür. Önce göz kapakları ağırlaşarak düşmeye ve gözler ışıktan korunmak için yukarıya kaymaya başlar. Solunum sayısının azalması sonucu oksijen yetersizliğinden derin soluk alma yani esneme hali görülür. Küçük çocukların, özellikle süt çocuklarının uykuya ihtiyaçları fazladır. Günün büyük bir bölümünü uyuyarak geçirirler. Yemekte veya yemekten hemen sonra elinde olmadan uyuyanlara rastlanır. Bunun başlıca sebebi kanın mideye çekilmesi ve beynin kansız kalmasıdır. Bazı hastalıklarda ise uyku hali günlerce sürebilir. Uyku yorulan beyni dinlendirmeye yarar. Ancak yalnızca yorgunluğu gidermek için uyunur şeklinde bir tarif yapılırsa bu tam anlamıyla doğru olmaz. Gerçekte yorgun bir insanın uykuya büyük ölçüde ihtiyacı vardır. Ama yorgun bir insan hemen uyumaz. Özellikle beyinleriyle çalışanlar, yani beyin yorgunluğuna yol açan işlerde çalışanlar, gündüz uyumayı düşünemezler bile. Uyumak için önce sakin bir yer seçilir. Varsa buradaki ışık azaltılır ve daha sonra da kafadaki düşünceler kovularak uykuya yavaş yavaş geçilebilir. Günümüzde uzmanlar orta beyinde insanı uyanık tutan bir merkezin bulunduğu ve bu merkezin çalışmasının durması sonucu uykunun meydana geldiği fikrinde birleşmişlerdir. Çevrede çok sayıda uyaran bulunmasına rağmen uyuyabilmek de bu fikrin doğruluğuna bir belge olarak kabul edilmektedir. Bazı monoton seslerin ve hareketlerin uykuyu doğurduğu da görülmüştür. Küçük çocukların ninni ve sallamayla uyumalarına karşılık, büyüklerin de su sesi ya da tren tıkırtısı ve hatta sıkıcı bir konuşma karşısında uyudukları bir gerçektir. Ya da bazı monoton seslerde uykuyu kaçırabilir. Beyindeki uyanık tutma merkezi dışarıdan gelen uyaranları değerlendirir. Bunlar arasında bir ağrı, bir sancı ya da korkutucu bir ses derhal uyanmaya yol açar. Çocuğu kucağında bir anne gürültü arasında uykusunu sürdürebilir. Ama çocuğunun en küçük bir hareketiyle hemen uyanır. Yine bunun gibi gürültü arasında uyumaya alışmış bir değirmenci, değirmenin durması üzerine derhal uyanır. Bütün bu olaylar, orta beyindeki uyanık tutma merkezinin uyarıları süzgeçten geçirmesi sonucu, gerekli olanları beyin kabuğuna ileterek uyanmayı sağladığını ortaya koymaktadır. Çok karışık derslerin uykuda öğrenilebileceği iddiaları zaman zaman ortaya atılmıştır. Ancak yapılan deneyler derin uyku sırasında hiçbir şeyin öğrenilemeyeceğini ispatlamıştır. Sadece deneylerin sonucu uykudan önceki uyuşukluk devresinde insanların telkine çok müsait olduğu gerçeğini ortaya koymuştur.
0: Bil- biliyor muydunuz?
1: Kazların ölülerin ardından yas tuttuklarını, Bikini adalarında bikini giymenin yasak olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 20 Temmuz Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 33, Bursa 34, Çanakkale 37, Edirne 37, İstanbul 33, Kırklareli 36, Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 30 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 34 derece, Aydın 42, Denizli 40, Kütahya 31, İzmir 38, Manisa 39, Muğla 38 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğu kesimleri yer yer parça bulutlu geçecek. Adana 36 derece, Antalya 34, Burdur 37, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 41, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 35 derece, Ankara 35, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 34, Kayseri 34, Kırıkkale 35, Kırşehir 34, Konya 35, Nevşehir 32, Niğde 34, Sivas 32 ve Yozgat 31 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Kastamonu'nun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 29, Düzce 32, Karabük 33, Kastamonu 32 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Rize çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 36 derece, Artvin 27, Bayburt 31, Çorum 34, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 28, Rize 29, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 34 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 26, Bingöl 37, Bitlis 30, Elazığ 37, Erzincan 35, Erzurum 29, Hakkari 34, Iğdır 36, Kars 27, Malatya 36, Muş 35, Tunceli 37, Şırnak 37 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 40, Diyarbakır 40, Gaziantep 40, Kilis 39, Mardin 38, Şanlıurfa 41 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan. Sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar ziyareti sırasında Katar TV'ye açıklamalarda bulundu. Fidan, Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın bölge ekonomisini etkilediğini belirterek bu savaşın yaygınlaşma riskinin bölgede daha fazla soruna yol açabileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında diplomatik sürecin yeniden başlamasına temenni ettiklerini ifade eden Bakan Fidan, dileğimiz odur ki bir an önce İran ve Amerika arasında bir anlaşmaya tekrar dönülsün. Katar yine bu krizin çözümü için bütün yapıcı teknikleri, bütün kanalları kullanarak elinden geleni yapmaya çalışıyor. İnşallah bugünlerde iyi bir haber alırız. Türkiye'de bu konuda Katar'la yakın koordinasyon içerisinde dedi. Gazze başta olmak üzere bölgesel sorunların çözümünde diplomasi ve diyalog çağrısını yineleyen Fidan, Türkiye'nin barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik girişimlerini sürdüreceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde çalıştığı değerlendirilen 19 dış finans evinin deşifre edildiğini, 23 şüpheliyi yakalama çalışması başlatıldığını açıkladı. Gürlek, Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6314 banka hesabı tespit edildiğini, final maçının başlamasıyla bu hesaplara anlık bloke konulması için bankalara eş zamanlı müzekkere yazıldığını duyurdu. Yapılan araştırmalara göre 2022 yılında düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda yasa dışı bahis için harcanan miktarın 35 milyar dolar olduğu, 2026 yılında düzenlenen organizasyonda ise bu rakamın 50 milyar dolar seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor. İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde 17'si çocuk toplam 80 düzensiz göçmen yakalandı, 7 kişi kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Amerika Birleşik Devletleri, Irak'ta İran'ın insansız hava aracına ait patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında bir ABD askerinin hayatını kaybettiğini, bir askerin de hafif yaralandığını, Ürdün'de ise iki ABD askerinin hayatını kaybettiği saldırıda ceset kalıntılarının bulunduğunu açıkladı. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin bilançosu ağırlaşıyor. Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, hayatını kaybedenlerin sayısının 5208'e, yaralı sayısının ise 16740'a ulaştığını açıkladı. Ulusal basında çıkan habere göre depremlerin meydana geldiği 24 Haziran'dan bu yana bölgede toplam 1388 artçı sarsıntı kaydedildi. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya şampiyon oldu. İspanya, 2010'un ardından tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı. A milli erkek voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin Sırbistan'da düzenlenen 3. haftasındaki 4. ve son maçında İran'ı 3-1 yendi. Filenin efeleri bu galibiyetle tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nin finallerine katılma hakkı kazandı. Milletler Ligi'nin finalleri 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek. Türkiye'nin çeyrek finalde kiminle karşılaşacağı grup aşamasındaki diğer maçlar tamamlandıktan sonra netleşecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolunun 3 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmesi gerekiyor. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13 ila 15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Samsun-Ankara yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde Havza tünelindeki bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

Mutlu sabahlar sevgili dinleyenlerimiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda basında gündem programımız başladı. Bugün 20 Temmuz Pazartesi, saatlerimiz 8.15'i gösteriyor. Saatler onu gösterindek programımızda sizlerle birlikte olacağız. Bazı gazetelerin birinci sayfalarında yer bulan gündemden önemli başlıkları, önemli haberleri paylaşacağız. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik edeceğiz sizlere. Güzel bir gün ve hafta sonu diliyoruz. Programımıza Milliyet Gazetesi'nden haberlerle başlayalım. Gazetenin manşetinde iki telsiz bir Aselsan başlığı var. Bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı üst başlığıyla paylaşılıyor haber. Kıbrıs Türklerinin direnişinden Barış Harekatı'na uzanan süreçte iki telsiz sistemi tarihin akışını değiştirdi. Biri Ankara ile Lefkoşa arasında görünmez bir bağ kurdu. Diğeri ise savaşın acı dersleriyle Aselsan'ın doğuşuna zemin hazırladı. Kıbrıs'ta EOKA'ya karşı kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı'nın 1958'de Ankara ile güvenli haberleşmesini sağlamak için güçlü bir telsiz, Ankara'da Amerika'nın kontrolündeki depodan gizlice çıkarıldı. Parçalara ayrılan cihaz patates çuvallarıyla gizlice Kıbrıs'a ulaştırıldı. İngiliz aramaları bitene kadar toprağa gömüldü. Daha sonra yeniden birleştirilen telsiz silah sevkiyatını koordine etti ve Türk alayının adaya gelişine kadar Ankara-Lefkoşa hattının can damarı oldu. 20 Temmuz 1974'te ise Barış Harekatı başlarken muhabere kıdemli başçavuş Bayram Gümüş ve ekibi bu kez Antrak telsizini Atak Tepe'ye kurarak harekatı Ankara'ya aktardı. Gece Rum komandolarının baskınında Bayram Gümüş, Zeki Alpsoley ve Ülkü Akbulut telsizi bırakmayarak şehit düştü. Ardından Türk komandolarının süngü hücumuyla Atak Tepe ve çevresindeki kritik mevziler geri alındı. Dışa bağımlılığa son alt başlığı var. Manşet haberinde 1958'de telsiz sisteminin gizlice Amerika kontrolündeki depodan alınması yokluğun göstergesiydi. 1974'te ise Antrak sistemindeki kripto eksikliği Rumların Türk haberleşmesini dinlemesine ve sahte emirler vermesine yol açtı. İletişim sorunları TCG Kocatepe'nin dost ateşiyle batırılmasında da etkili oldu. Bu tecrübeler dışa bağımlı haberleşme sistemlerinin riskini ortaya koydu. O dönem Milliyet'in başlattığı Ordu Millet El Ele kampanyasındaki yardımlar, devletin sorunu tespit etmesi ortaya bir sonuç çıkardı. 1975 yılında yerli, milli ve kriptolu telsizlerin kurulması amacıyla Aselsan kuruldu. Tam kadro Kıbrıs'ta. Bir diğer başlık, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mutlu Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Türk Hava Kuvvetleri Kıbrıs Adası semalarında gövde gösterisi yaptı. Milli Savunma Bakanlığı her zaman her yerde göklerimizin yılmaz bekçileriyiz ifadelerini kullandı. Doha'ya kritik ziyaret. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Körfez ülkelerine yönelik İran saldırılarının yeniden başlamasının ardından Katar'a önemli bir ziyarette bulundu. Fidan, ikili ilişkilerle bölgesel konularını ele alındığı ziyaretinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile bir araya geldi. Venezuela'da kahraman 38 can kurtaran Türk başlığı var. Bugün Milliyet gazetesinin birinci sayfasında Venezuela'yı sarsan çifte depremin ardından enkaz altında kalan 38 kişiyi kurtaran Türk vatandaşı İbrahim Eser, gösterdiği olağanüstü çaba nedeniyle Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez tarafından kahramanlık nişanıyla onurlandırıldı. Vahşet içinde vahşet. Hatay'da 2011'de eniştesi Mehmet Uyur'u, 2012'de de aynı cinayete iştirak eden sevgilisi Selvi Uyur'u öldürdüğü belirlenen Yaşar Tekeli'nin 3 yıl önce de yeğeni Nagihan Uyur'u öldürüp cesedi evin önündeki kuyuya attıktan sonra üzerini betonla kapattığı

26.086,80 liraya yükseliyor. Bu emekliye Temmuz ayında 20.196,80 lira ödeme yapılacak. Kanunun yürürlüğe girmesinin ardındansa aradaki 2.355,20 lira fark Ağustos ayının ilk haftasında ayrıca ödenecek sevgili dinleyenler. İsmi yıprananlar vitrinde olmayacak başlığı var. Bu haberin detayı şöyle: Özgür Özel'in kuracağı partide A takımında vitrin değişikliğine gidilmesi bekleniyor. Kamuoyunda tartışılan ismi yıprananların vitrinde yer almayacağı belirtiliyor. Yeni partide Özel'e yakınlığıyla bilinen Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut'un görev almayacağı iddia ediliyor. Mehtap Gökdemir'in haberi 10. sayfada veriliyor Milliyet gazetesinde sevgili dinleyenlerimiz. Mega kentte çekirge paniği, İstanbul'da bazı ilçelerde son günlerde sıklıkla görülmeye başlanan çekirgeler paniğe neden oldu. Uzmanlar Trakya'daki tarım arazilerinde hasat döneminin başlamasıyla bu canlıların doğal yaşam alanları bozuldu. Besin ve yeni sığınak arayışına giren çekirgeler rüzgarların da etkisiyle İstanbul'a ulaştı, diyor. Mamdani'den Netanyahu çıkışı. New York Belediye Başkanı Mamdani, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için kente gelmesi halinde uluslararası mahkeme kararı uyarınca tutuklanması konusunda şehir yasalarının verdiği yetkilerle hareket edeceklerini, bu amaçla yasa yazmayacaklarını söyledi. Mamdani, Netanyahu'nun yerinin Lahey'e olduğunu düşünüyorum. O, uluslararası ceza mahkemeleri tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu, dedi açıklamasında. Aslında gündem programımızda Milliyet gazetesinden haberler paylaşmaya devam ediyoruz. Uzaydan çok güzelsin İstanbul başlığı var. NASA, Karadeniz'de Marmara Denizi'nde ilkbahar ve yaz aylarında görülen turkuaz renk değişimini gösteren uydu ve uzay görüntülerini yayımladı. Görüntülerde Karadeniz, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı boyunca oluşan turkuaz renkli fitoplankton yoğunluğu dikkat çekti. Uzmanlar, manzara olarak güzel olsa da fitoplanktonlar deniz yaşamını tehdit eder, diyor açıklamasında. Prenses Savaşçılar başlığı logonun hemen yanında verilmiş bugün Milliyet gazetesinde bilimsel bir çalışma. 4000 yıl önce Antik Mısır prenseslerinin mezarlarına sembolik amaçlarla bırakıldığı düşünülen yay, ok ve topuz gibi silahları gerçekten kullandıklarını ortaya koydu. Özellikle Prenses Nuphotep'in üst kol kemiklerinde görülen güçlü kas izleri, deneyimli okçularda görülen anatomik özelliklerle örtüşüyor. Spor haberleri var. Bravo Efe'lere başlığıyla veriliyor bir spor haberi. Erkekler Milletler Ligi'nde Sırbistan etabı dün İran'ı 3-1 yenerek tamamlayan A Milli Erkek Voleybol takımımız tarihinde ilk kez Milletler Ligi finallerine katılma hakkı elde etti. Finaller 29 Temmuz 2 Ağustos tarihlerinde Çin'de yapılacak. Amr Diab konseri için geliyor. Beşiktaşlıların umutla beklediği dünya futbolunun yıldızlarından Muhammed Salah 2 Ağustos'ta Türkiye'ye geliyor. Arap efsanesi Amr Diab'ın konseri için İstanbul'a uçacak olan yıldız futbolcunun Boğaz'daki lüks bir otele rezervasyon yaptırdığı öne sürüldü. Spor haberi Buruk Gurur başlığıyla verilmiş. Futbolun ana vatanı olarak tanımlanan İngiltere, Dünya Kupası'nı buruk bir gururla tamamladı. Fransa'yı 6-4 gibi gerçeküstü bir skorla geçti ve Dünya Kupası'nı 3. tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu. Bu derece İngiltere'yi 1966'da kendi sahasında kazandığı kupadan bu yana elde ettiği en iyi sonuca ulaştırdı sevgili dinleyenler. Evet, Dünya Kupası'nda şampiyon da belli oldu sevgili dinleyenlerimiz. Evet, oynanan final maçında Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya şampiyon oldu. 2010'un ardından tarihinde ikinci kez kupayı

müzesine götürdü. İspanya sevgili dinleyenler. Evet, böylelikle Milliyet gazetesinden haberleri sizlerle paylaşmış olduk. Milliyet gazetesini tamamlamış olduk. İstanbul'a gidelim bakalım trafikte durum nasıl. Şu dakikalarda İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde yoğunluk yok. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde trafik açık görünüyor. Haliç Köprüsü'nde ise her iki yönde de yoğunluk var. D100 Karayolu'nda Adliye'den Bostancı'ya kadar, Temde Karayolları'ndan Seyran Tepe'ye kadar 35 dakika yolculuk süreleri. D100 Karayolu'nda Avcılar Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar, Temde Doğan Araslı Bulvarı'ndan Avrupa Konutları'na kadar, Şile Yolu Caddesi Üsküdar Ümraniye Tem Bağlantı Yolu Parseller Kavşağı'ndan Küçük Su Kavşağı'na kadar yoğunluk var. Bu güzergahlarda ise yolculuk süreleri yarım saat sevgili dinleyenler. E5'te Çamlıca Kavşağı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine kadar 25 dakikada gidiliyor İstanbul'da. Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Suadiye'ye kadar, Temde Ataşehir Kavşağı'ndan İmes Köprülü Kavşağı'na kadar, Üsküdar Ümraniye Tem Bağlantı Yolu Libadiye'den Küçük Su'ya kadar 10 dakika yolculuk süreleri. Temde Çakmak Köprüsü'nden Küçük Su'ya kadar, E5'te Şirinevler'den Merter Kavşağı'na kadar 15 dakikada gidiliyor İstanbul'da. Trafikte kolaylıklar diliyoruz sizlere. Bir şarkı dinleyeceğiz, ardından Sabah gazetesinden başlıklarla basında gündem programımız devam edecek.

Sevgili dinleyenlerimiz, Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında Gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Sabah gazetesinden paylaşacağız haberler. Türkiye 52 yıldır barışın teminatı şeklinde veriliyor. Bugün manşet haberinin başlığı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman, Mehmetçiğin Kıbrıs Türk'ünü yok olmaktan kurtardığı tarihi harekatın 52. yıl dönümünde Yavuz Donat'a konuştu. Türkiye bizi bir gün bile yalnız bırakmadı, diyor. Bugün Rum saldırganlığına karşı Türk askerinin Kıbrıs'a çıkarma yaptığı, adadaki Türk varlığıyla kucaklaştığımız gün. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman sohbetimizde sabah okurlarına önemli mesajlar verdi. Türkiye 52 yıldır sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde değil, tüm Kıbrıs'ta barışın teminatıdır. Türkiye bizi hiç yalnız bırakmadı, diyor. Barış Harekatı'nın yıl dönümünde talebimiz nettir. Elbette çözüm istiyoruz. Ancak halkımız bu adada görmezden gelinmeyi asla kabullenmeyecek. Kıbrıs Türk halkı güvenlik ve eşitlikten asla vazgeçmeyecek. 1963'ten bu yana devam eden Kıbrıs meselesine Türk varlığını kabul eden adil ve sürdürülebilir bir çözüm bekliyoruz, diyor Cumhurbaşkanı Erhürman açıklamalarında. Kıbrıs semalarında kararlılık uçuşu alt başlığı var. Türkiye, Avrupa'nın aldığı skandal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kararlarına adanın güneyinde kararlılık uçuşları yaparak yanıt verdi. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı paylaşımda, "Her zaman her yerde göklerimizin yılmaz bekçisiyiz" ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı, uçaklarımız Kıbrıs'ın güneyinde uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi açıklaması yaptığı ayrıca. Türk askeri Kıbrıs'a mührünü vurdu. Rumların insanlık dışı katliamlarına karşı sessiz kalmayan Türk ordusu 20 Temmuz 1974 sabahı adaya çıkarma yaptı. Ayşe tatile çıksın parolasıyla başlayan harekat Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde dönüm noktası oldu. Bahçeli, Brüksel, Kıbrıs Türk'üne istikamet tayin edemez, diyor açıklamasında. Detayı 10. sayfada yer buluyor bugün sabah gazetesinde. Siber çetelerin kabusu avcı, dijital dünyanın görünmez suç ağlarını çökerten yerli yapay zeka siber çetelere göz açtırmıyor. İçişleri Bakanlığı'nın suç örgütlerine karşı başlattığı dijital hamle sonuç verdi. Yerli yapay zeka avcı, uyuşturucu ve yasa dışı bahis çetelerinin gizli jargonlarını saniyeler içinde deşifre etti. 6 milyona yakın şifreli mesajı çözen avcı, 539 şüpheliyi yakalattı, 65 karanlık ağ çökertti. Avcının Telegram'ın dehlizlerinde tespit ettiği 65 suç kanalı tamamen kapatıldı bilgisi veriliyor haberde sevgili dinleyenler. Organize şekilde delil karartmışlar. Tutuklanan 19 şüphelinin ifadeleri, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünü aydınlatacak delillerin geçmişte nasıl karartıldığını gözler önüne serdi. Düşen helikopterin navigasyon cihazının enkazdan çalınmasını raporlarında gizleyen sivil kaza kırım ekibi, spekülasyon olmasın dedik yalanına sarıldı. Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu soruşturmasında FETÖ bağlantıları araştırılıyor, diyor açıklamasında. Ahbabın çavuşu emniyette çark etti. 6 Şubat depremlerinde Haluk Levent ile birlikte poz vererek "Tüm parayı ahbaba aktardık" diyen Oğuzhan Uğur, gözaltına alınınca her şeyi inkar etti. Baraj patladı yalanını yayan ve sosyal medya paylaşımlarında ahbap dışında kimseye tek kuruş yollamadığını vurgulayan Oğuzhan Uğur, emniyetteki ifadesini kendisini yalanlamak zorunda kaldı. Özel olarak ahbaba bağış yapılmasını istemediğini savunan Uğur, "Para değil, bilgi aktardık, paraların nerede kullanıldığını bilmem mümkün değil," dedi. Oğuzhan Uğur ve şirketlerine MASAK incelemesi, Babala TV'den milyonluk ciroya sıfır vergi başlığı var. 11. sayfada veriliyor bu haberler sabah gazetesinde sevgili dinleyenler. Savaşın ateşi büyüyor. İran'a düzenlenen yeni saldırılara Tahran yönetimi, Körfez'deki ABD üslerini hedef alarak yanıt verdi.
bölge yeniden ateş çemberine döndü. Enerji santrallerinin hedef alınması gerilimi daha da yükseltti. Bölgesel asgari ücret geliyor, farklı sektörlerin maliyet yapılarıyla iller arasındaki ekonomik farklılıkların dikkate alınacağı sektörel ve bölgesel asgari ücret modeli için çalışma başlatıldı. Hedef, çalışanların alım gücünün korunması, istihdamın artırılması. DNA testiyle milyarlık mirasa ortak oldu. Hizmetçiliğini yaptığı adamın babası olduğunu kanıtladı şeklinde veriliyor bir haber. Sürekli canlı konum istemek boşanma sebebi, ameliyatlı eşe kısır muamelesi yapmakta kusur sayıldığı sevgili dinleyenler. Haluk Levent yetmez, tüm sorumlular hesap vermeli başlığını atmış bugün Nebi İmiş yazısına. Detayları 9. sayfada veriliyor Sabah gazetesinde. Logonun üzerinden haberlere göz atalım. YKS ve LGS'de doğru tercih için İşkur desteği, İşkur'un DABİS uygulamasıyla öğrenciler ve veliler iş gücü piyasası verilerine bakarak kariyer tercihini şansa bırakmadan yapacak. Kullanıcılar istihdam, ücret, iş bulma olasılıklarını görerek tercihte bulunacak. Sevgili dinleyenlerimiz, Önder Yılmaz'la İşin Doğrusu köşesinde 4. sayfada veriliyor bu haber Sabah gazetesinde. Şampiyon 1-0 İspanya Dünya Kupası'nın sahibi Matadorlar oldu. Dünya Kupası'nın final maçında İspanya, Arjantin'i sahadan sildi. Messi ve arkadaşları kaleye isabetli şut atamadı. 0-0'lı uzatmalara giden müsabakada Ferran Torres 106. dakikada fişi çekti. 2024 Avrupa şampiyon olan Matadorlar, Dünya Kupası'nın son sahibi Arjantin'i yıkıp zafere ulaştı. Erdoğan, dostumuz İspanya'yı tebrik ederim demiş açıklamasında. Kupayı İspanya'ya Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve FIFA Başkanı Infantino birlikte verdi. Filenin efeleri tarih yazdı. Skor 3-1 İran'ı yenen A milli erkek voleybol takımımız Milletler Ligi'nde ilk kez çeyrek finale çıktı. Osman Müftüoğlu'nun yazısında neden bazı insanlar hastalanmıyor başlığı var. Ofiste biri hapşırıyor. Ertesi gün 3 kişi yatakta, aynı havayı soluyan bir kişi ise hiç hastalanmıyor. Peki bu şanslı kişinin sırrını merak ediyor musunuz sorusunu sormuş. Ve cevabını 2. sayfada veriyor Osman Müftüoğlu. Merak eden dinleyenlerimiz için bu sağlık haberi Sabah gazetesinde yer buluyor bugün. Bu sağlık haberiyle birlikte tamamlamış olduk Sabah gazetesini. Bir şarkı dinleyelim, ardından yine gazetelerden başlıklarla radyolarınızda olacağız.

sevgili dinleyenlerimiz, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda bir şarkı arasının ardından basında gündem programımız devam ediyor. Fotomaç gazetesinden spor haberleri paylaşmadan önce Ankara'da trafiğe göz atalım. Çevre yolu havaalanı çıkışından İstanbul otobanı çıkışına kadar yoğun, yer yer akıcı görünüyor. Samsun ve Eskişehir yollarında da şehir merkezine kadar yoğun, yer yer akıcı trafik Ankara'da. Talat Paşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi tren garından NATO yolu girişine kadar 15 dakikada gidiliyor. İrfan Baştuğ Caddesi Atatürk Bulvarı Keçiören Sapağı'ndan Atatürk Ulus Heykeli'ne kadar, Tıp Fakültesi Caddesi Talat Paşa Bulvarı NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar, İstasyon Caddesi Elvan Kent Sapağı'ndan Etimesgut Banyo İstasyonu'na kadar, Turgut Özal Bulvarı Konya yolunda Fatih Köprüsü'nden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar yoğunluk var. Bu güzergahlarda yolculuk süreleri yaklaşık 25 dakika. Ayaş yolunda Harikalar Diyarı kavşağından Optimum'a kadar, Etlik Caddesi Keçiören Ayvalı Pazar yerinden Etlik Polikliniği kavşağına kadar yaklaşık 15 dakikada gidiliyor. Mahmut Esat Caddesi, Aksu Caddesi, Adnan Saygun Caddesi, Libya Caddesi'nden Ankara Tıp Fakültesi kavşağına kadar yaklaşık 15 dakika yolculuk süresi. JF Kennedy Caddesi, Tahran Caddesi girişinden Atatürk Bulvarı çıkışına kadar, İstanbul yolunda Ankamol'den İvedik Kavşağı'na kadar, Eşref Bitlis Caddesi İvedik Kavşağı'ndan Gata'ya kadar 10 dakikada gidiliyor sevgili dinleyenler. Keçiören Sapağı'ndan Turgut Özal Bulvarı Sapağı'na kadar da 10 dakika yolculuk süresi Ankara'da. Trafikte seyir halinde olan ya da çıkmaya hazırlanan dinleyenlerimize kolaylıklar diliyoruz. Spor severler için Fotomaç gazetesine göz atalım. Dünya şampiyonu İspanya başlığı var. Büyük bir puntoyla paylaşılmış haber. İspanya, Arjantin'in isabetli şut bile çekemediği dev finali uzatmalarda kazanarak şampiyon oldu. Skor 1-0. İspanya Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 120 dakika sonunda 1-0 yenip şampiyon oldu. Uzatmaların ilk yarısında bir golü iptal edilen İspanya'yı 106'da Ferran Torres sevince boğdu 1-0. Euro 2024'ün şampiyonu boğalar 2026 Dünya Kupası'nı da kazanıp tarih yazdı. İspanya 16 yıllık hasretini bitirip ikinci zaferine ulaştı. 2022'nin şampiyonu Messi ile Arjantin ise finali isabetli şut bile çekemeden bitirip büyük bir fiyaskoya imza attı. Enzo Fernandez de 90+3'te kırmızı gördü. İspanya tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı. En son 2010'da kazanmıştı sevgili dinleyenler. Arjantin Dünya Kupası'na 4. kez finalde yenildi. 1930, 1990, 2014 ve 2026 yılları olmak üzere yıllarında olmak üzere 4. kez finalde yenilmiş oldu. İspanya'yı kupasını Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve FIFA Başbakanı Gianni Infantino birlikte verdi. Başkan Erdoğan'dan tebrik. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İspanya'nın zaferini kutlayıp 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan İspanya milli takımını yürekten tebrik ediyor. Dost İspanya halkına, ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum dedi. Evet, Messi'yi yere serdiler diyor Zeki Uzun Durukan haberinde. Reha Kapsal'da üstünlük kurmak başlığını atmış yazısına, detayları 4. sayfada veriliyor bu her iki değerlendirmenin. Efelerin müthiş zaferi 3-1. Amilli erkek voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nde İran'ı 3-1 mağlup etti ve tarihinde ilk kez final etabına yükseldi. Fırtınada Osorio mesaisi, Trabzonspor 22 yaşındaki sağ kanat Dario Osorio için gaza bastı deniyor haberde. 5. sayfada yer buluyor Fotomaç gazetesinde bu transfer haberi sevgili dinleyenlerimiz. Evet, logonun üzerinde de transfer haberleri yer buluyor Fotomaç gazetesinde bugün.
Aslan'da Leo bombası Galatasaray, Milan'ın 27 yaşındaki sol kanadı Rafael Leao'yu istiyor. Portekizli yıldız da sarı kırmızı formayı giymeye sıcak bakıyor. Kartal'da Salah heyecanı Beşiktaş ünlü yıldız Muhammed Salah'la anlaşarak görüşmeleri son aşamaya getirdi. Yönetim bu hafta içerisinde 34 yaşındaki Mısırlı sağ kanatla 1+1 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor sevgili dinleyenler. Evet, devam ediyoruz. Bir diğer haberle Fotomaç gazetesinden. Fener'de Rashford hedefi şeklinde veriliyor başlık. Greenwood ve Ake ile ses getiren Fenerbahçe, Manchester United'dan 28 yaşındaki Rashford'u da gözüne kestirdi. Dünya Kupası'ndan dönen İngiliz yıldızla temaslar kurulacak bilgisi veriliyor haberde. Evet, bu haberle noktalamış olduk Fotomaç gazetesini. TRT Haber'den spor haberi paylaşalım. Milli güreşçi Kerem Kamal, Macaristan'da düzenlenen uluslararası turnuvada erkekler Greco-Roman stili 63 kiloda gümüş madalya kazandı. Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre başkent Budapeşte'de düzenlenen dünya sıralamasına puan veren Polyak İmre Vargayanoş ve Kozmo İçvan turnuvasında 63 kiloda Kerem Kamal mindere çıktı. Yarı finalde Rus sporcu Zambolot Lokyaev'i mağlup eden milli güreşçi finalde Rus Sergei Emelin'e 5-2 kaybederek gümüş madalyada kaldı. Evet, bir diğer haber TRT Haber'den. 20 yaş altı erkek handbol takımımız Romanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı 23. sırada tamamladı. Sıralama maçında Yunanistan'la karşılaştı milli takım. Normal süresi eşitlikle biten karşılaşmada Yunanistan'ı seri 7 metre atışları sonucunda 35-34 mağlup eden milliler bu sonuçla organizasyonu 23. sırada bitirdi sevgili dinleyenlerimiz. Evet, bu haberle noktalamış olduk Basını Gündem programımızın birinci bölümünü. Saat başı haberlerimizin ardından yine gazetelerden başlıklarla radyolarınızda olacağız. Bizlerden ayrılmayın.

0: 9.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 20 Temmuz Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 33, Bursa 34, Çanakkale 37, Edirne 37, İstanbul 33, Kırklareli 36, Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 30 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 34 derece, Aydın 42, Denizli 40, Kütahya 31, İzmir 38, Manisa 39, Muğla 38 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğu kesimleri yer yer parça bulutlu geçecek. Adana 36 derece, Antalya 34, Burdur 37, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 41, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 35 derece, Ankara 35, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 34, Kayseri 34, Kırıkkale 35, Kırşehir 34, Konya 35, Nevşehir 32, Niğde 34, Sivas 32 ve Yozgat 31 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Kastamonu'nun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanaklı yağışlı geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 29, Düzce 32, Karabük 33, Kastamonu 32 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Rize çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanaklı yağışlı geçecek. Amasya 36 derece, Artvin 27, Bayburt 31, Çorum 34, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 28, Rize 29, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 34 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 26, Bingöl 37, Bitlis 30, Elazığ 37, Erzincan 35, Erzurum 29, Hakkari 34, Iğdır 36, Kars 27, Malatya 36, Muş 35, Tunceli 37, Şırnak 37 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 40, Diyarbakır 40, Gaziantep 40, Kilis 39, Mardin 38, Şanlıurfa 41 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 20 Temmuz Pazartesi, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar ziyareti sırasında Katar TV'ye açıklamalarda bulundu. Fidan, Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın bölge ekonomisini etkilediğini belirterek bu savaşın yaygınlaşma riskinin bölgede daha fazla soruna yol açabileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında diplomatik sürecin yeniden başlamasına temenni ettiklerini ifade eden Bakan Fidan, dileğimiz odur ki bir an önce İran ve Amerika arasında bir anlaşmaya tekrar dönülsün. Katar yine bu krizin çözümü için bütün yapıcı teknikleri, bütün kanalları kullanarak elinden geleni yapmaya çalışıyor. İnşallah bugünlerde iyi bir haber alırız. Türkiye'de bu konuda Katar'la yakın koordinasyon içerisinde dedi. Gazze başta olmak üzere bölgesel sorunların çözümünde diplomasi ve diyalog çağrısını yineleyen Fidan, Türkiye'nin barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik girişimlerini sürdüreceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde çalıştığı değerlendirilen 19 dış finans evinin deşifre edildiğini, 23 şüpheliyi yakalama çalışması başlatıldığını açıkladı. Gürlek, Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6314 banka hesabı tespit edildiğini, final maçının başlamasıyla bu hesaplara anlık bloke konulması için bankalara eş zamanlı müzekkere yazıldığını duyurdu. Yapılan araştırmalara göre 2022 yılında düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda yasa dışı bahis için harcanan miktarın 35 milyar dolar olduğu, 2026 yılında düzenlenen organizasyonda ise bu rakamın 50 milyar dolar seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor. İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde 17'si çocuk, toplam 80 düzensiz göçmen yakalandı, 7 kişi kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Amerika Birleşik Devletleri, Irak'ta İran'ın insansız hava aracına ait patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında bir ABD askerinin hayatını kaybettiğini, bir askerin de hafif yaralandığını, Ürdün'de ise iki ABD askerinin hayatını kaybettiği saldırıda ceset kalıntılarının bulunduğunu açıkladı. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin bilançosu ağırlaşıyor. Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, hayatını kaybedenlerin sayısının 5208'e, yaralı sayısının ise 16740'a ulaştığını açıkladı. Ulusal basında çıkan habere göre depremlerin meydana geldiği 24 Haziran'dan bu yana bölgede toplam 1388 artçı sarsıntı kaydedildi. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya şampiyon oldu. İspanya, 2010'un ardından tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı. A milli erkek voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin Sırbistan'da düzenlenen 3. haftasındaki 4. ve son maçında İran'ı 3-1 yendi. Filenin efeleri bu galibiyetle tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nin finallerine katılma hakkı kazandı. Milletler Ligi'nin finalleri 29 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek. Türkiye'nin çeyrek finalde kiminle karşılaşacağı grup aşamasındaki diğer maçlar tamamlandıktan sonra netleşecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolunun 3 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmesi gerekiyor. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13 ila 15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Samsun-Ankara yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde Havza Tüneli'ndeki bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

Havalı Radyo Meteorolojinin Sesindesiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, basında gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Saat başı haberlerimizin ardından programımızın ikinci bölümünde de bazı gazetelerin birinci sayfalarından gündemde yer bulan haberleri paylaşmaya devam edeceğiz. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ediyoruz sizlere. Efendim, güzel bir gün ve hafta diliyoruz. Programımızın bu bölümünde akşam gazetesinden haberler aktarmadan önce tarihte bugün meydana gelen önemli olayları paylaşalım. Bugün 20 Temmuz 2026 tarihte bugün 1402'de Ankara Savaşı gerçekleşti. Osmanlı İmparatorluğu Sultanı Yıldırım Beyazıt'le Büyük Timur İmparatorluğu Sultanı Timur arasında Ankara'nın Çubuk Ovası'nda yapılan savaş Timur'un zaferiyle sonuçlandı. 1871'de Britanya Kolombiyası Kanada Federasyonu'na katıldı. 1881'de Amerika Birleşik Devletleri ordularına karşı savaşan son yerli kabile şefi Sioux kabile lideri Oturan Boğa teslim oldu. 1916'da 1. Dünya Savaşı'nda Rus askerleri Osmanlı İmparatorluğu'nun Gümüşhane kentini işgal etti. 1921'de New York'la San Francisco arasında hava yoluyla posta servisi başladı. 1936'da Montreux-Boğazlar Sözleşmesi imzalandı. 1940'da Danimarka Milletler Cemiyeti'nden ayrıldı. 1944'te 2. Dünya Savaşı'nda Adolf Hitler'e Alman ordusundan Albay Klaus von Stauffenberg önderliğinde başarısız olarak sona eren bir suikast girişimi gerçekleştirildi. 1948'de Millet Partisi kuruldu. 1949'da İsrail ve Suriye 19 ay süren savaşın ardından barış antlaşması imzaladı. 1951'de Ürdün Kralı 1. Abdullah, Cuma namazı sırasında bir Filistinli tarafından öldürüldü. 1959'da oyun yazarı Muhassis Musahipzade Celal vefat etti. 1964'te Vietnam Savaşı'nda Viet Cong askeri birlikleri Vietnam'ın güneyinde Mekong Deltası'ndaki Chai Be bölgesine saldırdı. 11 Güney Vietnamlı askeri personelle 30'u çocuk 40 sivil öldürüldü. 1965'te Moskova'ya yaptığı ziyaretten dönen Başbakan Suat Hayri Ürgüplü, Sovyetler Birliği'nin Türkiye'ye ekonomik yardımda bulunacağını açıkladı. 1967'de ressam Fikret Mualla vefat etti. 1969'da tarihte ilk kez insanlı bir uzay aracı Ay'a ulaştı. Apollo 11 ay yüzeyine indi. Astronot Neil Armstrong da Ay'a ilk ayak basan insan oldu. 1973'te Filistinli militanlar Amsterdam'dan Japonya'ya giden Japon Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağını kaçırarak Dubai'ye indirdiler. 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin garanti anlaşmasının 3. maddesine istinaden gerçekleştirdiği Kıbrıs askeri harekatı başladı. 1975'te Ege Ordusu kuruldu ve Orgeneral Turgut Sunalp Ege Ordusu Komutanlığı'na getirildi. 1976'da Viking 1, 11 ay süren yolculuktan sonra Mars'a kondu ve dünyaya fotoğraflar aktarmaya başladı. 1980'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, üye ülkelerin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımlamaları gerektiğine 14-0 oyla karar verdi. 1994'te kuyruklu yıldız Shoemaker Levy 9'un parçaları Jüpiter'e çarptı. 1996'da İspanya'da ETA bir havaalanına bomba attı, 35 kişi yaşamını yitirdi. 2001'de Londra borsası halka açıldı. 2001'de Saadet Partisi Necmettin Erbakan tarafından kuruldu. 2002'de Peru Lima'daki bir diskotekte çıkan yangında 25 kişi yaşamını yitirdi. 2005'te senarist, yönetmen ve film yapımcısı Hulki Saner vefat etti. 2007'de İsrail Gazze şeridinin Hamas'ın eline geçmesinin ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı desteklemek amacıyla cezaevindeki Filistin Halk Kurtuluş Cephesi liderlerinden Abdurrahim Maluh'un da yer aldığı 255 El Fetih yanlısı tutukluyu serbest bıraktı. 2009'da Ergenekon davasında emekli orgeneraller Şener Eruygur ve Hurşit Tolun'un da aralarında bulunduğu 56 sanığın yargılanmasına başlandı. Kayıp yakınları ve İnsani Yardım Derneği üyeleri sanıkların kayıplar ve faili meçhul cinayetlerle ilgili de yargılanmasını istedi. 2010'da DİSK kurucu genel başkanı Kemal Türklerin öldürülmesine ilişkin dava yeniden başladı. Yargıtay'ın sanık Ünal Osman Ağaoğlu hakkındaki beraat kararını bozmasının ardından başlayan dava 1 Aralık 2010'da zaman aşımı gerekçesiyle düşürüldü.
2015'te Suruç saldırısı gerçekleşti. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen bombalı intihar saldırısında 34 kişi öldü, 100'den fazla kişi de yaralandı. 2016'da Türkiye'de askeri darbe girişimi sonrasında Milli Güvenlik Kurulu önerisi ve Bakanlar Kurulu kararıyla 3 ay süreli olağanüstü hal ilan edildi. 2017'de sinema ve tiyatro oyuncusu Sezer Sezin vefat etti. 2020'de Yenilik Partisi Öztürk Yılmaz önderliğinde kuruldu. Ve son olarak 2024'te tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve yönetmen Şener Kökkaya vefat etti. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları sizlerle paylaştık sevgili dinleyenler. Akşam gazetesinden haberlerle devam edelim. Suikasta 5 FETÖ izi başlığı var bugün gazetenin manşetinde. Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği 2009'daki helikopter kazasıyla ilgili soruşturma ucu FETÖ'ye çıkan 5 kritik noktaya odaklandı. Bir kayıp cihaz raporu.

hastaneye götürülüyor Natu'nun 81 ile geçilmesini emretti. Üçüncüsü F-4 ve F-16'lar bölgedeydi. FETÖ bağlantılı pilotların kokpitte olduğu jetler helikopterin olduğu bölgede alçak uçuş yaptı. F-4 kayıtlara göre radardan bir süre şüpheli şekilde kayboldu. Dördüncüsü Baylok'ta işi hallettik yazışması. İki mahrem imamın Baylok yazışmaları ortaya çıktı. Biri diğerine tereyağından kıl çeker gibi iş halledildi mesajı attı. Yazıcıoğlu, Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009'da meydana gelen helikopter kazasında beraberindeki 5 kişiyle birlikte yaşamını yitirdi. F-4 pilotu Ali Armağan'ın darbe girişiminin kritik ismi Adil Öksüz'le telefon hattı üzerinden 152 kez irtibat kurduğu belirlendi. Hesapta şüpheli 2000 işlem ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'la ilgili MASAK raporunda 6 Şubat sonrası gelirlerinin astronomik şekilde arttığı ve 2000 şüpheli işlem tespit edildiği vurgulandı. Soykırımcı parayla destek arıyor. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Türkiye ve İran politikası İsrail'i panikletti. Soykırımcı lobi faaliyeti için Trump'ın eski danışmanıyla 50 milyon dolarlık anlaşma yaptı. Wall Street Journal gazetesi İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kamuoyu desteğini artırmak amacıyla Trump'ın uzun yıllar danışmanlığını yapan Brett Parscale'in şirketiyle bir sözleşme imzaladığını yazdı. Anlaşma, yapay zeka destekli mesajlaşma, dijital içerik ve medya kampanyalarını kapsıyor. İsrail son bir yılda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki faaliyetleri için 6 şirketle çalıştı, 700 milyon dolar bütçe harcadı. İran füzeleri korkuttu. Pentagon, İran'ın misillemelerde savunma sistemlerine uyum sağlayan, yüksek hızda manevra yapabilen füzeler fırlattığını tespit etti. Çin ve Rusya yardımı endişesi arttı. Amerika Birleşik Devletleri yine İran'ın altyapısını İran'da Körfez'deki ABD hedeflerine vurdu. Bloomberg, kaos Türkiye'nin konumunu güçlendirdi diyor haberinde 8. sayfada veriliyor. Bu haberin detayı Akşam gazetesinde sevgili dinleyenler. 52 yıldır barışın garantörü bir diğer haberin başlığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü adada coşkuyla kutlanıyor. Rumların Enosis hayallerini tarihe gömen ve 52 yıldır adada huzurun hakim olmasını sağlayan Kıbrıs Barış Harekatı'nın bugün yıl dönümü. Harekat Lefkoşa'da düzenlenecek törenlerle kutlanacak. Törenlere Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler de katılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye'nin tek taraflı müdahale hakkından asla vazgeçmeyiz. Kalıcı çözüm için eşit statü şart dedi. Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan Türk bayraklarından biri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan 54 yaşındaki Aynur Gazcıoğlu'nun sandığından çıktığı bilgisi de paylaşılıyor. Haberde Mehmetçiğin bayrağı ona emanet başlığı altında veriliyor haber. Piknik keyfi faciayla bitti. Aydın'da piknikte serinlemek için Büyük Menderes Nehri'ne giren 3 çocuk akıntıya kapıldı. Çocuklardan biri kendi imkanlarıyla kurtulurken 11 yaşındaki Şahin Öğle, 15 yaşındaki Eda K. gözden kayboldu. Çocuklardan geriye piknik sepetleri kaldı. AFAD bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Altın yerine 100 civciv bir başlık. Kahramanmaraş'ta Doğan Rabia Gündeş çiftine düğünde civciv takıldı. Geçmişte çırağı olan Doğan Gündeş'in düğününe katılan kebap ustası Mustafa Çubuk beraberinde 100 civcivle geldi. Bunları büyütün, kendinize sermaye yapın dedi. Evlendiğime pişmanım sözü boşanma nedeni sevgili dinleyenler, evet, Yargıtay'ın kararı 7. sayfada veriliyor Akşam gazetesinde. Yunan'a okul tepkisi. Yunanistan'ın Batı Trakya'da 8 Türk okulunu kapatmasına dışişlerinden tepki geldi. Sözcü Keçeli, uygulama Lozan Barış Antlaşması'nın ihlalidir

diyor açıklamasında. 6 ayda 57 bin yeni şirket Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne göre ilk 6 ayda 57.062 şirket açıldı, 13.484'ü kapandı. Kurulan şirketlerin 1/3'ünden fazlası İstanbul'da. Japon bilim insanları en ölümcül türlerden biri olan pankreas kanserinin erken teşhisini sağlayan bir kan testi geliştirdi. Pankreas kanserinde yeni umut başlığı altında paylaşılıyor bu güzel haber. İstanbul'da çekirge istilası, Balkanlardan gelen dev çekirge sürüsü İstanbul'a ulaştı. 7. sayfada veriliyor haberin detayları Akşam gazetesinde. Kahraman Türkiye madalya, Venezuela'yı yıkan depremde onlarca kişinin hayatını kurtaran İbrahim Eser, kahramanlık nişanıyla ödüllendirildi. Geçici devlet başkanı Rodriguez, "Yaptıklarınız gurur verici," dedi. Akşam İbrahim Eser'in kahramanlığını manşete taşımıştı deniyor haberde. 38 kişiyi enkazdan çıkardı İbrahim Eser Venezuela'da. Artık ara yok. Şebnem Ferah 6 yıl sonraki 3. konserini Yeni Kapı'da verdi. Heyecanımı tolere için araya ihtiyaç duymuştum. Artık bu kadar uzak kalmayacağız, dedi. Spor haberi Filenin Efeleri Tarih Yazdı başlığıyla paylaşılıyor. Bugün akşam gazetesinde erkek voleybol milli takımımız Milletler Ligi 3. maçında İran'ı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Akşam gazetesinden haberler paylaştık. Sevgili dinleyenler, bir şarkı arası verelim. Ardından Cumhuriyet gazetesinden haberlerle, başlıklarla programımız devam edecek.

Sevgili dinleyenlerimiz, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda gazetelerden haberler aktarmaya devam ediyoruz. Cumhuriyet gazetesinden paylaşalım haber. Muhaliflerden birlik adımı başlığı var gazetenin manşetinde. Bugün Türkiye'nin aydınları, emekçileri, fikir insanları, gençleri, emeklileri ve toplumun tüm muhalif kesimleri birleşik bir muhalefet yolunda yan yana geliyoruz forumunda buluştu. Gelici görüş karşısında muhaliflerin tutumu, ortak muhalefet çatısı oluşturma fikri ve yol haritası konuşuldu. Emin Koramaz, öneren ve kuran bir muhalefet anlayışı şart diyor. Ali Ekber Çakar, ortak mücadele kalıcı ve örgütlü olmalı, halkla temas etmeli. Profesör Doktor Seyhan Erdoğdu, eylemde ilkeli ve güçlü bir duruş sergilenmeli demiş. Gökhan Günaydın, gezi örgütlü olamadığı için hedefine ulaşamadı. Kemal Irmak, bu etkinlik başlangıç adımı için çok önemlidir diyor açıklamasında. Evet, aydınlar, emekçiler, emekliler, siyasiler birleşiyor üst başlığıyla haber verilmiş. Gelici görüş karşısında ortak direnişin yol haritası masaya yatırıldı deniyor haberde. Emirhan Çoban'ın kalemiyle manşet haberi 5. sayfada veriliyor bugün Cumhuriyet gazetesinde. 1 milyon Türkiye gönüllüsü çağrısı bir diğer haberin başlığı. 15,5 milyon yurttaşın ön seçimde oyunu alan, Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, demokrasi, hukuk ve seçim güvenliği için toplumsal örgütlenme çağrısı yaptı. İmamoğlu, mücadelemizin adını koyalım, Cumhuriyet, Demokrasi ve Adalet Mücadelesi, dedi. İmamoğlu'nun avukatlarının reddi hakim talebi reddedildi başlığı da var. 5. sayfada detaylı olarak yer buluyor Cumhuriyet gazetesinde. İktidar pazarlığı yaptılar. Profesör Doktor İlhan Uzgel, dünya çok kutupluluğa giderken Türkiye tek kutba, Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yol alıyor. Hükümet, iktidarda kalma yolunun Amerika Birleşik Devletleri'nden geçtiğini düşündüğü için bir pazarlık yaptı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde iktidar için böyle bir pazarlık yapan başka siyasetçi yok, diyor İklim Öngel'le haftanın konuğunda. CHP'li Profesör Doktor İlhan Uzgel'den yorum değerlendirmeler yer alıyor. Hedefleri Osmanlıcı yayılma planı. Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Türkiye'de silahlanma, uluslararası emperyalist sisteme daha ileri bir entegrasyon için ve yeni Osmanlıcı bir yayılma planının hayata geçirmek için gündeme geliyor, dedi. Dostlarımız nerede sorusu var bir başlıkta. Sokak hayvanlarının %92'si toplandı. Hayvanseverler kaygılı. İçişleri Bakanlığı sahipsiz hayvanların %92'sinin toplanarak barınaklar ve doğal yaşam alanlarında muhafaza edildiğini duyurdu. Sürecin şeffaf yürütülmemesi ve oranın başarı olarak sunulması hayvan hakları savunucuları ve veteriner hekimler tarafından eleştirildi. Sanatçılar kadro istiyor. Devlet tiyatrolarında günlük ücretli olarak çalıştırılan yüzlerce sanat emekçisi yine görmezden gelindi. Aylardır beklenen yargı paketinde kadro düzenlemesi yer almadı. Emekçiler içinde bulundukları çaresizliği anlattı sevgili dinleyenler. Savaş kızışıyor. İran, Washington'ın son askeri saldırıları ve deniz ablukası nedeniyle İslamabad mutabakatına ilişkin hiçbir yükümlülük hissetmediği açıklaması yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tansa umurumda değil yanıtı geldi. Amerika Birleşik Devletleri Körfez'de İran'a yönelik deniz ablukasını sıkılaştırdı. Umman açıklarında bir gemiye Amerika Birleşik Devletleri askerleri çıkarma yaptı. Türklerin yaşam hakkı sağlandı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı, Türkiye'nin 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ı Türkler için başlattığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 52 yıl geçti. Adadaki Türklerin güvenliğini sağlayan harekat törenlerle kutlanacak. İklim krizi sınıf seçiyor. İstanbul Tabip Odası
küresel iklim krizini bir panelle masaya yatırdı. Bu yıl sıcak hava dalgası nedeniyle Avrupa'daki binlerce ölümü anımsatan uzmanlar, yoksullar ve kadınlar bu süreçten çok daha fazla etkileniyor vurgusu yaptı. Alkışlar Efe'lere, Filenin Efe'leri tarihinde ilk kez Voleybol Milletler Ligi'nde final etabına yükseldi. Ay Yıldızlar İran'ı 3-1 yendi sevgili dinleyenler. Evet, milli takımımızı, Filenin Efe'lerini tebrik ediyor ve bu dileklerle noktalıyoruz Cumhuriyet Gazetesi'ni. Bir şarkı dinleyelim, ardından son gazetemiz Hürriyet'ten haberlerle programımız devam edecek.

sevgili dinleyenlerimiz, basını gündem programımızda Hürriyet gazetesinden paylaşacağız haberler. Soykırım itiraf etti başlığı atılmış gazetenin manşetine. Bugün İsrail Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı resmen kayda geçirdi. İsrail ordusunun 2 numarası Yadai, Gazze'de katlettikleri kişi sayısının 73 bin olarak açıklayarak kadın ve çocukları da öldürdüklerini kabul etmiş oldu. Yadai, Savunma Bakanı Katz'a verdiği briefing sırasında bölgenin %65'ini kontrol ediyorsanız ve burada 70 binden fazla teröristi öldürdüyseniz bunu zaferden başka nasıl tanımlayacağımı bilmiyorum ifadelerini kullandı. Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yadai bu açıklamasıyla Filistinli sağlık yetkilileri tarafından derlenen ve Gazze'deki savaşta hayatını kaybedenlerin yer aldığı veri tabanının doğruluğunu kabul etmiş oldu. Katledilen kişiler arasında binlerce kadın ve çocuk yer alıyor. 36 bin çocuk, kadın, yaşlı alt başlık Filistin'in katledilen kişileri İsrail'in verdiği kimlik numaralarıyla isim isim listeliyor. Buna göre Gazze'de 73.269'dan fazla kişi öldürüldü. Kayıtlara göre bu rakamın 20 binini çocuklar, 10 binini kadınlar ve 5 binini yaşlılar oluşturuyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Gazze'ye dün yapılan saldırıda biri kadın, 3 Filistinli hayatını kaybetti. Son 2 günde öldürülen sivillerin sayısı 22'ye yükseldi. Gelirse tutuklarım altı başlık New York Belediye Başkanı Mamdani, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Eylül'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için kente gelmesi halinde tutuklanması ihtimalinin hukuk departmanınca aktif olarak incelendiğini açıkladı. Gelirse tutuklarım başlığı altında paylaşılıyor bu haber sevgili dinleyenler. Kıbrıs Türkleri asla vazgeçmez bir başlık. Detay şöyle: bugün 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü. Türk askerinin adaya barış götürdüğü gün yine büyük coşkuyla kutlanacak. Törenlerde Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil edecek. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ordunun yönetim kademesi de Lefkoşa'da. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman, bu halk asla ada üzerindeki haklarından vazgeçmeyecek. Türkiye ile tam istişare halinde çözüm arıyoruz, dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i kabul etti bilgisi de paylaşılıyor haberde. Türk dünyasından ortak hukuk hamlesi. Ankara'da Türk devletleri arasında ortak hukuk düzeni oluşturma yolunda tarihi bir adım atıldı. Son yıllarda Türk devletleri arasında enerji, ulaştırma, savunma ve ticarette peş peşe önemli adımlar atıldı. Şimdi de bunlara 14 Temmuz'da düzenlenen Türk Dünyası Arabuluculuk Konvansiyonu toplantısıyla belki de en stratejik halka ekleniyor ortak hukuk. Oya Armutçu'nun kalemiyle 11. sayfada veriliyor haber Hürriyet gazetesinde. Şeytanlı saldırı can aldı. Antalya'da 10 Temmuz günü Muhammed Doğan'ın içine şeytan girdi diyerek boğazını sıktığı Kübra Doğan 9 gün sonra yaşamını yitirdi. Muhammed Doğan o gün 4. kattaki evinde iki ablası Kübra ve Meryem'i boğazlarını sıkarak öldürmeye çalışmıştı. Uzun süre nefessiz kalan Kübra hastanede entübe edildi ancak kurtarılamadı. Saldırgan Muhammed Doğansa şeytan çıkarmak için yaptım şeklinde ifade verse de kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklanarak cezaevine gönderildi. Muhammed Doğan savunmasında ablası Meryem'in polisi araması üzerine eve gelen ekipler tarafından yakalandı. Butlan sonrası en kritik hafta. CHP'de bu hafta Özgür Özel cephesinin gözü bir yandan adli tatile girmeden önce Yargıtay'da olacak. Bir yandan da yeni parti kararını etkileyecek toplantılar yapılacak. Özel yarın CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunda kürsüye çıkacak. Daha sonra hafta içinde milletvekillerinin yanı sıra kendi döneminin il başkanları, parti meclisi, merkez yönetim kurulu ve politika kurullarının başkanlarıyla değerlendirmeler yapacak. Bu süreçte belediye başkanlarıyla da görüşülecek. Bunun ardından yeni parti kararı netleşecek. Kılıçdaroğlu cephesi de Özel cephesindeki gelişmeleri yakından takip ediyor.
Kürtler deniz buzu hattında TÜBİTAK öncülüğünde gerçekleştirilen 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Sefer ekibi 81 derece kuzey enlemindeki deniz buzu hattına ulaştı. Oşinografi, biyoloji, kimya, atmosfer dinamikleri, meteoroloji gibi alanlarda 12 farklı projenin hayata geçireceği sefere 12 bilim insanı katılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk bilim insanlarının kutup çalışmasıyla ilgili paylaşım yaptığı açıklamaları 4. sayfada yer buluyor bugün Hürriyet gazetesinde. Her indirime hemen kanmayın. İndirim sezonu yaklaşıyor ama yine tüketicileri birçok tuzak bekliyor. Vitrinlerde ya da internet sitelerinde cazip kampanyalar duyurulurken küçük puntolu harflerle seçili ürünlerde gibi detaylar gizleniyor. Ticaret Bakanlığı da yanıltıcı indirim reklamlarına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Dizelin avantajı kalmadı. Yakıt türlerine göre en çok satan otomobillerin güncel tüketim maliyetlerine bakınca ilginç bir tablo ortaya çıktı. Yaptığımız karşılaştırma sonucunda en önemli değişim elektriklinin gelişi ve dizelin ekonomik avantajını kaybetmesi. Yıllık 20 bin kilometrede benzininin gideri 67 bin lira, dizelin 68 bin lira, hibritin 59 bin lira olarak hesaplanıyor. Elektrikli otomobilde ise yıllık maliyet evden şarj yapıldığında 17 bin lira, yalnızca hızlı şarj kullanılırsa 52 bin lira olarak görünüyor deniyor haberde. Taylan Özgür Dil'in haberi 6. sayfada yer buluyor bugün Hürriyet gazetesinde. Evet sevgili dinleyenlerimiz, logonun üzerinden paylaşalım başlık. En büyük İspanya şeklinde yer buluyor spor haberinin başlığı. Dünya Kupası'nda mutlu sona Arjantin'i yenen İspanya ulaştı. Bir aydan fazladır tüm dünyada milyarlarca kişiyi ekran başına kilitleyen turnuvanın finalinde 90 dakika tamamen İspanya'nın kontrolünde geçti. Matadorların sayısız atağı kaleciden dönerken Arjantin maç boyu şut atamadı. Uzatmalarda Torres'ten gelen golle kupa Avrupa'ya geldi. İkinci kez kupayı aldı. İspanya 2010 Dünya Kupası'nın ardından ikinci kez kupayı müzesine götürdü sevgili dinleyenler. Evet, bu spor haberiyle ve Hürriyet gazetesiyle birlikte basını gündem programımızın sonuna gelmiş olduk. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ettik sizlere. Güzel bir gün ve hafta diliyoruz bir başka basını gündem programımızda. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 10.
2: Şimdi hava durumu.
3: Dinleyiciler, bugün 20 Temmuz Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 33, Bursa 34, Çanakkale 37, Edirne 37, İstanbul 33, Kırklareli 36, Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 30 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 34 derece, Aydın 42, Denizli 40, Kütahya 31, İzmir 38, Manisa 39, Muğla 38 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğu kesimleri yer yer parça bulutlu geçecek. Adana 36 derece, Antalya 34, Burdur 37, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 41, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 35 derece, Ankara 35, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 34, Kayseri 34, Kırıkkale 35, Kırşehir 34, Konya 35, Nevşehir 32, Niğde 34, Sivas 32 ve Yozgat 31 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Kastamonu'nun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 29, Düzce 32, Karabük 33, Kastamonu 32 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Rize çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 36 derece, Artvin 27, Bayburt 31, Çorum 34, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 28, Rize 29, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 34 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 26, Bingöl 37, Bitlis 30, Elazığ 37, Erzincan 35, Erzurum 29, Hakkari 34, Iğdır 36, Kars 27, Malatya 36, Muş 35, Tunceli 37, Şırnak 37 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 40, Diyarbakır 40, Gaziantep 40, Kilis 39, Mardin 38, Şanlıurfa 41 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 20 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Temmuz Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, güneyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'nin güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise güney ve güneybatıdan, batısında öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Temmuz Çarşamba günü Güney Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, akşam saatlerinden sonra yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Akdeniz'in batısında akşam saatlerinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanlığı Ne Sosyal hesabından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu. Bakanlığın paylaşımında Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünün gururla kutlandığı belirtilerek, bundan tam 52 yıl önce Türkiye, 1960 Garanti Anlaşması'ndan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde harekete geçerek Kıbrıs Türk'ünün can güvenliğini ve adadaki varlığını teminat altına almıştır. Bugün Kıbrıs Türk halkı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çatısı altında, özgürce dalgalanan bayrağının altında başı dik, huzur ve emniyet içinde yaşamaktadır. Ana vatan ve garantör Türkiye, dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin menfaatlerini korumaya, Kıbrıslı Türklerin özden gelen hakkı olan egemenlik, eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tanınması için tüm gücüyle çalışmaya devam edecektir denildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşinin de bulunduğu 31 şüpheliye yönelik İzmit merkezli İstanbul, Ankara, Antalya ve Kırıkkale'de eş zamanlı operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın dijital materyallerin incelenmesi ve şüpheli sorgularıyla çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi. İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda aralarında gümrük muhafaza memuru, zabıt katibi, denetimli serbestlik memuru, avukat ve polis gibi kamu görevlilerinin de bulunduğu 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 18 şüpheli tutuklanmış, 19 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM sosyal medya hesabından İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri ve sivil denizcilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmak amacıyla başlattığı 9. saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. İran'ın askeri kapasitesinin zayıflatılmasının devam edileceği belirtilen açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri saldırılarının 9. gecesinde İran'ın askeri komuta merkezleri, iletişim ağları, kıyı gözetleme ve hava savunma tesisleri, deniz kuvvetleriyle füze ve insansız hava aracı üslerinin vurulduğu belirtildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi sosyal medya hesabından açıklama yaparak Amerika Birleşik Devletleri'nin Darhovin nükleer santraline yönelik saldırısına tepki gösterdi. Ülkesinin Darhovin nükleer santraline yönelik saldırıları kınadığını belirten Garibabadi, Amerika Birleşik Devletleri'nin yapım aşamasındaki Darhovin nükleer enerji santralini hedef alması, İran'ın barışçıl altyapısına yönelik tehlikeli bir saldırıdır. Amerika Birleşik Devletleri, istikrarsızlığın artmasından dolayı doğacak tüm sonuçlardan sorumludur ifadelerini kullandı. Ve spor, milli atlet Yunus Emre Civelek, İtalya'nın Rieti kentinde düzenlenen Avrupa 18 yaş altı atletizm şampiyonasında erkekler 110 metre engelli finalinde altın madalya kazandı. 13.08'lik derecesiyle Türkiye rekoru da kıran Civelek, bu kategoride altın madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu. Şampiyonada Eylül Dönmez 3 adım atlama finalinde 13.45 metre ile Türkiye rekoru kırarak gümüş madalya elde etti. Kadınlar cirit atmada Simanur Bilgili, erkekler 2000 metre engellide ise Abdul Samet Duman bronz madalyanın sahibi oldu. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2026 sezonunun 10. ayağı Belçika Grand Prix'sini Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı. Formula 1'de 2026 sezonunun 11. ayağı Macaristan Grand Prix'si 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolunun 3 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmesi gerekiyor. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13 ila 15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Samsun-Ankara yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde Havza tünelindeki bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Kastamonu, Birize'nin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 21 Temmuz Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 22 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Bilecik hariç Marmara ile Ordu ve Giresun'un iç kesimleri, Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Trakya'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise Perşembe gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacak ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için

0: sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da 32 derece, Mersin Yenişehir'de 30, Antalya Alanya, Muğla Fethiye ve Antalya Finike'de 29, Antalya Kaş ve Mersin Anamur'da 28, Van Gevaş Akdamar Feneri, Van Tuşba Liman, Samsun Atakum Bölge, Giresun, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Artvin Hopa, Tekirdağ Süleymanpaşa, Sinop ve Rize'de 26 derece, Muğla Balıkesir Ayvalık, Muğla Bodrum, Ordu Altınordu ve Çanakkale'de 25, Muğla Datça, Muğla Datça, Aydın Kuşadası, İzmir Dikili, İstanbul Tuzla İTÜ Güney Mendirek Feneri, Trabzon Ortahisar Havalimanı ve Bitlis Adil Cevaz Limanı'nda 24, Düzce Akçakoca, İstanbul Silivri Anamendirek Feneri, Çanakkale Ayvacık Gülpınar Anamendirek Feneri ve Bitlis Tatvan Limanı'nda 23 derece, Çanakkale İzine Geyikli Odunluk İskele Feneri'nde 22, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri'nde 19, Bartın Güney Mendirek Feneri'nde 17 ve Kastamonu İnebolu'da 14 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: güneşte fazla kaldıysanız ve vücudunuzda kızarıklık ve ağrı varsa ya da daha şiddetli durumlarda derinizde şişkinlik, su toplanması ve yine ateş ve baş ağrısından şikayetçiyseniz
1: güneş yanığına maruz kalmış olabilirsiniz.
0: Bu durumda hemen su toplanması oluşmuşsa merhem kullanılmalı.
1: Çatlama oluşmuşsa kuru, steril sargı kullanılmalıdır.
0: Bu belirtiler şiddetli ve yayılmış durumdaysa vakit geçirilmeden bir doktora gösterilmelidir.

Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün hatalarım. Övünmem bu yüzden.

0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 11.
0: Şimdi hava durumu.
2: Bugün 20 Temmuz Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 33, Bursa 34, Çanakkale 37, Edirne 37, İstanbul 33, Kırklareli 36, Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 30 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 34 derece, Aydın 42, Denizli 40, Kütahya 31, İzmir 38, Manisa 39, Muğla 38 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Adana 36 derece, Antalya 34, Burdur 37, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 41, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 35 derece, Ankara 35, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 34, Kayseri 34, Kırıkkale 35, Kırşehir 34, Konya 35, Nevşehir 32, Niğde 34, Sivas 32 ve Yozgat 31 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Kastamonu'nun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 29, Düzce 32, Karabük 33, Kastamonu 32 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Rize çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 36 derece, Artvin 27, Bayburt 31, Çorum 34, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 28, Rize 29, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 34 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 26, Bingöl 37, Bitlis 30, Elazığ 37, Erzincan 35, Erzurum 29, Hakkari 34, Iğdır 36, Kars 27, Malatya 36, Muş 35, Tunceli 37, Şırnak 37 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 40, Diyarbakır 40, Gaziantep 40, Kilis 39, Mardin 38, Şanlıurfa 41 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, göç uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanlığı ne sosyal hesabından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu. Bakanlığın paylaşımında Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünün gururla kutlandığı belirtilerek, bundan tam 52 yıl önce Türkiye, 1960 Garanti Anlaşması'ndan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde harekete geçerek Kıbrıs Türk'ünün can güvenliğini ve adadaki varlığını teminat altına almıştır. Bugün Kıbrıs Türk halkı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çatısı altında, özgürce dalgalanan bayrağının altında başı dik, huzur ve emniyet içinde yaşamaktadır. Ana vatan ve garantör Türkiye, dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin menfaatlerini korumaya, Kıbrıslı Türklerin özden gelen hakkı olan egemen, eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tanınması için tüm gücüyle çalışmaya devam edecektir denildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşinin de bulunduğu 31 şüpheliye yönelik İzmit merkezli İstanbul, Ankara, Antalya ve Kırıkkale'de eş zamanlı operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturmanın dijital materyallerin incelenmesi ve şüpheli sorgularıyla çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi. İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda aralarında gümrük muhafaza memuru, zabıt katibi, denetimli serbestlik memuru, avukat ve polis gibi kamu görevlilerinin de bulunduğu 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 18 şüpheli tutuklanmış, 19 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM sosyal medya hesabından İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere ve sivil denizcilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmak amacıyla başlattığı 9. saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. İran'ın askeri kapasitesinin zayıflatılmasının devam edileceği belirtilen açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri saldırılarının 9. gecesinde İran'ın askeri komuta merkezleri, iletişim ağları, kıyı gözetleme ve hava savunma tesisleri, deniz kuvvetleriyle füze ve insansız hava aracı üslerinin vurulduğu belirtildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi sosyal medya hesabından açıklama yaparak Amerika Birleşik Devletleri'nin Darhoven nükleer santraline yönelik saldırısına tepki gösterdi. Ülkesinin Darhoven nükleer santraline yönelik saldırıları kınadığını belirten Garibabadi, Amerika Birleşik Devletleri'nin yapım aşamasındaki Darhoven nükleer enerji santralini hedef alması, İran'ın barışçıl altyapısına yönelik tehlikeli bir saldırıdır. Amerika Birleşik Devletleri, istikrarsızlığın artmasından dolayı doğacak tüm sonuçlardan sorumludur ifadelerini kullandı. Ve spor, milli atlet Yunus Emre Civelek, İtalya'nın Rieti kentinde düzenlenen Avrupa 18 yaş altı atletizm şampiyonasında erkekler 110 metre engelli finalinde altın madalya kazandı. 13.08'lik derecesiyle Türkiye rekoru da kıran Civelek, bu kategoride altın madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu. Şampiyonada Eylül Dönmez 3 adım atlama finalinde 13.45 metre ile Türkiye rekoru kırarak gümüş madalya elde etti. Kadınlar cirit atmada Simanur Bilgili, erkekler 2000 metre engellide ise Abdul Samet Duman bronz madalyanın sahibi oldu. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2026 sezonunun 10. ayağı Belçika Grand Prix'sini Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı. Formula 1'de 2026 sezonunun 11. ayağı Macaristan Grand Prix'si 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolunun 3 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmesi gerekiyor. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13 ila 15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Samsun-Ankara yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde Havza tünelindeki bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
2: Dönecek bir evinin olması da.
0: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
2: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
0: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: gece. Toprak dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil.
2: Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz. Yani.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateşe. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Derse pancarım elde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 21 derece, Atina az bulutlu ve açık 38, Belgrad sağanak yağışlı 29, Berlin az bulutlu 21, Helsinki parça bulutlu 18, Kiev sağanak yağışlı 27, Kopenhag parça bulutlu 19, Londra parça bulutlu 25, Madrid az bulutlu ve açık 39, Moskova büyük gürültülü sağanak yağışlı 29, Paris parça bulutlu 25, Priştine az bulutlu 32, Roma parça bulutlu 32, Saraybosna sağanak yağışlı 24, Sofya sağanak yağışlı 31, Tiran sağanak yağışlı 39, Varşova sağanak yağışlı 25, Viyana sağanak yağışlı 28 ve Zürih az bulutlu 25 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 36 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 37, Astana parça bulutlu 31, Bağdat az bulutlu ve açık 45, Bakü parça bulutlu 30, Bişkek az bulutlu ve açık 40, Duşanbe az bulutlu ve açık 44, Kabil az bulutlu ve açık 37, Kerkük az bulutlu ve açık 43, Kuveyt az bulutlu ve açık 50, Medine az bulutlu ve açık 43, Mekke az bulutlu ve açık 47, Riyad az bulutlu ve açık 46, Şam az bulutlu ve açık 37, Tahran az bulutlu ve açık 41, Taşkent az bulutlu ve açık 47, Tiflis parça bulutlu 32 ve Tokyo açık 34 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 40 derece, Kahire az bulutlu ve açık 40, Melbourne az bulutlu 16, Montreal az bulutlu 26, New York açık 30, Sydney az bulutlu 17 ve Washington açık 31 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 30 derece, Frankfurt parça bulutlu 22, Gümülcine sağanak yağışlı 31, Kırcaali sağanak yağışlı 34, Köln az bulutlu 21,

0: bulutlu ve açık 35, Girne az bulutlu ve açık 34, Lefkoşa az bulutlu ve açık 37 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 37 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi.

0: evde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: günlerde güneşe fazlaca maruz kaldıysanız ve kendinizde aşırı terleme, kusma, zafiyet, soğuk, soluk ve yapışkan deri, halsizlik ve kusma ve zaman zaman hafif şok gözlemliyorsanız,
1: bu durumunuzun sebebi ısı yorgunluğu olabilir.
0: O zaman hemen güneşli ortamdan çekilmeli,
1: kıyafetler çıkartılmalı,
0: serin bir ortamda kalınmalıdır.
1: Bu arada yudum yudum su içilmeli
0: ve kusma devam ettiği takdirde
1: vakit geçirilmeden
0: en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

0: Güneşte fazla kaldıysanız ve vücudunuzda kızarıklık ve ağrı varsa ya da daha şiddetli durumlarda derinizde şişkinlik, su toplanması ve yine ateş ve baş ağrısından şikayetçiyseniz
1: güneş yanığına maruz kalmış olabilirsiniz.
0: Bu durumda hemen su toplanması oluşmuşsa merhem kullanılmalı.
1: Çatlama oluşmuşsa kuru steril sargı kullanılmalıdır.
0: Bu belirtiler şiddetli ve yayılmış durumdaysa vakit geçirilmeden bir doktora gösterilmelidir.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Saat 12.
1: Şimdi hava durumu.
2: Bugün 20 Temmuz Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 33, Bursa 34, Çanakkale 37, Edirne 37, İstanbul 33, Kırklareli 36, Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 30 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 34 derece, Aydın 42, Denizli 40, Kütahya 31, İzmir 38, Manisa 39, Muğla 38 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Adana 36 derece, Antalya 34, Burdur 37, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 41, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 35 derece, Ankara 35, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 34, Kayseri 34, Kırıkkale 35, Kırşehir 34, Konya 35, Nevşehir 32, Niğde 34, Sivas 32 ve Yozgat 31 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Kastamonu'nun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 29, Düzce 32, Karabük 33, Kastamonu 32 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Rize çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 36 derece, Artvin 27, Bayburt 31, Çorum 34, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 28, Rize 29, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 34 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 26, Bingöl 37, Bitlis 30, Elazığ 37, Erzincan 35, Erzurum 29, Hakkari 34, Iğdır 36, Kars 27, Malatya 36, Muş 35, Tunceli 37, Şırnak 37 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 40, Diyarbakır 40, Gaziantep 40, Kilis 39, Mardin 38, Şanlıurfa 41 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 20 Temmuz Pazartesi, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmininin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü kutladı. Mesajında harekatın Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinde dönüm noktası olduğunu belirten Duran, şehitleri rahmetle, gazileri şükranla andı. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı haklı davasını kararlılıkla desteklemeye, mavi vatandaki hak ve menfaatlerini tavizsiz şekilde korumaya devam edecektir ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibatlı oldukları belirlenen ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 50 şüpheliye yönelik 12 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldığını bildirdi. Bakan Gürlek sosyal medya hesabından devletin imkanlarını suç örgütlerinin hizmetine sunmaya, kamu görevinin vakarını ve milletimizin devlete olan güvenini zedelemeye yeltenen kimseye müsamaha gösterilmeyecek açıklamasında bulundu. Öte yandan nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik son 2 haftada 39 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 669 şüpheliden 361'i tutuklandı. 191'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdamı koruma destek programının süresinin 3 yıla çıkarıldığını ve 2026-2028 yılları arasında istihdamı koruyan imalat sektörü işverenlerini çalıştırdıkları sigortalılar için toplam 187,5 milyar lira destek sağlayacaklarını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu haftada yoğun mesai yapacak. Haftalık çalışmasına salı günü başlayacak olan genel kurul, en düşük emekli aylığını 23.552 liraya çıkaracak teklifi görüşecek. Adalet Komisyonu, 18 yaş altındaki suça sürüklenen çocuklara yönelik cezai düzenlemeleri görüşmeye devam edecek. Okul saldırılarını araştıran komisyon da bu hafta çalışmalarını sürdürecek. Adalet, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, Gençlik ve Spor, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri komisyon üyelerine sunum yapacak. Muğla'nın Fethiye ilçesinde Göcek Mahallesi'ndeki hamam koyunda Prenses Alize isimli charter teknede yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı teknedeki 5 yolcu ile 3 personel ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından tahliye edildi. Alevler ekiplerin 2 saatlik çabası sonucu söndürülürken yanan tekne battı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla güvenli olmayan rotadan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin patladığını açıkladı. Patlamanın nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi. Açıklamada ayrıca İran'ın belirlediği rota dışındaki tüm rotaların gemi geçişleri için güvenli olmayacağı uyarısında bulunuldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu bir diğer açıklamasında ise Nasır 2 operasyonunun 21. ve 22. dalgaları kapsamında Ürdün ve Kuveyt'teki Amerika Birleşik Devletleri askeri hedeflerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediğini duyurdu. Ve spor, Portekiz'in Gondomar kentinde düzenlenen Yıldız Genç Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli sporculardan Görkem Öçal, 15 yaş altı tek erkeklerde Avrupa şampiyonu oldu. Karışık çiftlerde Görkem Öçal ve Ela Su Gönter ikilisi gümüş madalya kazandı. Çift erkeklerde ise Görkem Öçal, Azerbaycanlı partneri Onur Gülüzade ile bronz madalya elde etti. A milli erkek voleybol takımının ilk kez yükseldiği 2026 Milletler Ligi çeyrek finalinde rakibi Slovenya oldu. Milletler Ligi final etabının diğer çeyrek final eşleşmeleri ise Polonya-Ukrayna, Japonya-Çin ve İtalya-Amerika Birleşik Devletleri oldu. Ay Yıldızlı ekip Çin'in Ningbo kentinde 29-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda çeyrek final mücadelesinde Slovenya'yı elemesi halinde Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolunun 3 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmesi gerekiyor. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13 ila 15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Samsun-Ankara yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde Havza tünelindeki bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Kastamonu ve Rize'nin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 21 Temmuz Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 22 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Bilecik hariç Marmara ile Ordu ve Giresun'un iç kesimleri, Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Trakya'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise Perşembe gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacak ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Sevgili dinleyenlerimiz, bu haftaki programımızda Diyarbakır yöresinden Suzan Süzi adlı türkünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Çok severek dinlediğimiz Diyarbakır yöresinin çok sevilen türküsü Suzan Süzi'nin acıklı hikayesini biliyor muydunuz? Diyarbakır'da Dicle Nehri kıyısında Kırklar Dağı'nın arkasında Kırklar Ziyareti yer alır. Bölge halkından çocuğu olmayanlar buraya gelip dileklilerler. Türkünün konusu da bu ziyaretten yola çıkılarak dillere dolanmıştır. Bir Süryani zengin ailenin de hiç çocukları olmuyormuş. Kadın Kırklar Ziyaretine gelip dilek dilemiş, adak adamış. Derken bir kızı olmuş. Adını Suzi, yani Suzan koymuşlar. Her yıl doğum gününde annesi kızını süsler, giyindirir ve kırklara götürerek bir kurban kestirirmiş. Suzi böylesine bin nazlarla büyüyüp güzel bir genç kız olmuş. Gel zaman git zaman Suzi Müslüman komşularının oğlu Adil'le birbirlerine aşık olmuşlar. Yine bir doğum yıl dönümünde annesi Suzi'yi hizmetçilerle beraber kurbanını kesmek üzere kırklar ziyaretine göndermiş. Arkalarından habersizce Adil de gelmiş. Hizmetçilerin kurban kesme telaşından yararlanan Suzi, Adil'le beraber dağın arkasına dolaşmışlar ve orada konuşmuşlar. Bu birliktelik belirli bir süre devam etmiş. Kırklar ziyareti bu beraberliğini bağışlamamış ve hikayeye göre güzel kız on gözlü köprünün orada Dicle'de boğularak ölmüş. Suzi'nin ölümünden sonra yokluğuna dayanamayan Adil de aklını yitirmiş ve o da bir gün Dicle'de boğulmuş. Kırklar Dağı'nın düzü, karanlık sardı bizi. Ben öyleydim Suzan Suzi, ziyaretçi yaptı bizi. Köprü altı kapkara, anne gel beni ara. Saçlarım kumlara batmış, tarak getirdi tara. Köprünün orta gözü, sular apardı düzü. Ben öleydim Suzan Suzi, Dicle ayırdı bizi. Şimdi bu güzel Türkiye'ye kulak verelim.

Sevgili dinleyenlerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşünceye dek sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksiti yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Burası meteorolojinin sesli radyosu.
2: Saat 13.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 20 Temmuz Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 33, Bursa 34, Çanakkale 37, Edirne 37, İstanbul 33, Kırklareli 36, Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 30 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 34 derece, Aydın 42, Denizli 40, Kütahya 31, İzmir 38, Manisa 39, Muğla 38 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Adana 36 derece, Antalya 34, Burdur 37, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 41, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 35 derece, Ankara 35, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 34, Kayseri 34, Kırıkkale 35, Kırşehir 34, Konya 35, Nevşehir 32, Niğde 34, Sivas 32 ve Yozgat 31 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Kastamonu'nun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 29, Düzce 32, Karabük 33, Kastamonu 32 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Rize çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 36 derece, Artvin 27, Bayburt 31, Çorum 34, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 28, Rize 29, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 34 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 26, Bingöl 37, Bitlis 30, Elazığ 37, Erzincan 35, Erzurum 29, Hakkari 34, Iğdır 36, Kars 27, Malatya 36, Muş 35, Tunceli 37, Şırnak 37 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 40, Diyarbakır 40, Gaziantep 40, Kilis 39, Mardin 38, Şanlıurfa 41 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Temmuz Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, güneyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'nin güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise güney ve güneybatıdan, batısında öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Temmuz Çarşamba günü Güney Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, Kuzey Ege'nin kuzeyi öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, akşam saatlerinden sonra yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Akdeniz'in batısında akşam saatlerinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü kutladı. Mesajında harekatın Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinde dönüm noktası olduğunu belirten Duran, şehitleri rahmetle, gazileri şükranla andı. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı haklı davasını kararlılıkla desteklemeye, mavi vatandaki hak ve menfaatlerini tavizsiz şekilde korumaya devam edecektir ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibatlı oldukları belirlenen ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 50 şüpheliye yönelik 12 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldığını bildirdi. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından devletin imkanlarını suç örgütlerinin hizmetine sunmaya, kamu görevinin vakarını ve milletimizin devlete olan güvenini zedelemeye yeltenen kimseye müsamaha gösterilmeyecek açıklamasında bulundu. Öte yandan nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik son 2 haftada 39 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 669 şüpheliden 361'i tutuklandı. 191'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdamı koruma destek programının süresinin 3 yıla çıkarıldığını ve 2026-2028 yılları arasında istihdamı koruyan imalat sektörü işverenlerine çalıştırdıkları sigortalılar için toplam 187,5 milyar lira destek sağlayacaklarını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu haftada yoğun mesai yapacak. Haftalık çalışmasına salı günü başlayacak olan genel kurul, en düşük emekli aylığını 23.552 liraya çıkaracak teklifi görüşecek. Adalet Komisyonu, 18 yaş altındaki suça sürüklenen çocuklara yönelik cezai düzenlemeleri görüşmeye devam edecek. Okul saldırılarını araştıran komisyon da bu hafta çalışmalarını sürdürecek. Adalet, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, Gençlik ve Spor, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri komisyon üyelerine sunum yapacak. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla güvenli olmayan rotadan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin patladığını açıkladı. Patlamanın nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi. Açıklamada ayrıca İran'ın belirlediği rota dışındaki tüm rotaların gemi geçişleri için güvenli olmayacağı uyarısında bulunuldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu bir diğer açıklamasında ise Nasır 2 operasyonunun 21. ve 22. dalgaları kapsamında Ürdün ve Kuveyt'teki Amerika Birleşik Devletleri askeri hedeflerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediğini duyurdu. Vespor, Portekiz'in Gondomar kentinde düzenlenen Yıldız Genç Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli sporculardan Görkem Öçal, 15 yaş altı tek erkeklerde Avrupa şampiyonu oldu. Karışık çiftlerde Görkem Öçal ve Ela Su Gönter ikilisi gümüş madalya kazandı. Çift erkeklerde ise Görkem Öçal, Azerbaycanlı partneri Onur Gülüzade ile bronz madalya elde etti. A milli erkek voleybol takımının ilk kez yükseldiği 2026 Milletler Ligi çeyrek finalinde rakibi Slovenya oldu. Milletler Ligi final etabının diğer çeyrek final eşleşmeleri ise Polonya-Ukrayna, Japonya-Çin ve İtalya-Amerika Birleşik Devletleri oldu. Ay Yıldızlı ekip Çin'in Ningbo kentinde 29-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda çeyrek final mücadelesinde Slovenya'yı elemesi halinde Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolunun 3 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Kumluca Kemer Antalya yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmesi gerekiyor. Bursa İnegöl Bozüyük yolunun 13 ila 15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Samsun Ankara yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde Havza tünelindeki bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: İz bırakanlar.
2: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Sevgili dinleyenlerimiz, İz Bırakanlar programından hepinize merhaba. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte bugün Türk sanat müziğinin en duygulu, en zarif bestekarlarından birini anıyoruz. Bir beste düşünün. İlk notasında kalbinize dokunan ve her dinleyişte sizi başka bir hatıraya götüren. İşte bugün böyle bestelerin sahibiyle birlikteyiz. Duygunun en sade ama en etkili haliyle notalara döküldüğü bir isim. Avni Anıl. Onun eserlerinde bir iç çekiş, bir özlem ve derin bir sevda vardır. Programımıza sanatçının bestelerinden Gözlerin Bir Aşk Bilmecesi Sorar Gibi eseriyle başlıyoruz.

Avni Anıl'ın 1930'lu yıllarda başlayan hayat yolculuğu onu Türk sanat müziğinin en üretken bestekarlarından biri haline getirdi. Müziğe olan ilgisi genç yaşlarda başladı. Klasik Türk musikisinin inceliklerini öğrenerek kendine özgü bir üslup geliştirdi. Onun bestelerinde hem geleneksel yapı hem de bireysel duygu dünyası iç içedir. Şimdi sanatçının bestelerinden birine kulak verelim. Kaderimde hep güzeli aradım.

Avni Anıl'ın bestelerinde en dikkat çeken unsur duygunun yalın ama güçlü anlatımıdır. Onun eserlerinde sıkça karşılaştığımız temalar aşk, ayrılık, özlem, içsel yalnızlık. Eserlerinde makamsal yapı oldukça sağlamdır ama teknikten çok duygu ön plandadır. Dinleyici onun eserlerinde kendini bulur. Şimdi bestekarın eserlerinden birisini daha dinleyelim. Ağla gitar, çal gitar.

0: Avni Anıl, Türk sanat müziğinde kalıcı eserler bırakan önemli bestekarlardan biridir. Eserleri dönemin en büyük yorumcuları tarafından seslendirilmiştir. Zeki Müren, Emel Sayın, Muazzez Abacı gibi isimler onun bestelerine hayat vermiştir. Bu da onun müziğinin gücünü ve etkisini gösterir. Avni Anıl'ın besteleri zamanın ötesindedir sevgili dinleyenler. Her dinleyişte farklı bir duygu uyandırır. Her yorumda yeni bir anlam kazanır. Onun müziğinde bir incelik vardır. Dinleyeni yormayan ama derinden etkileyen bir anlatım. Belki de bu yüzden eserleri yıllar geçse de unutulmaz. Şimdi Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun şarkısına kulak veriyoruz.
1: Şarkılarla ağladık, şarkılarla güldük, şarkılarda ayrıldık, şarkılarda üzüldük. Şarkılarda hayat, şarkılarda ölüm, olursa olsun. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

gözüküyor oğlum.

koydun niçe arama? Seni terk edip de gitmek var ama. Aa.

Sevgili dinleyenler, bugün İz Bırakanlar programında Türk sanat müziğinin duygusal derinliğiyle iz bırakan bestekarlarından Avni Anıl'ı andık. Onun eserleri bize bir gerçeği hatırlattı. Gerçek müzik kalpten doğar ve kalpte yaşar. Bir beste bazen bir ömrün özeti olabilir. Avni Anıl işte o ömürleri besteye dönüştüren isimlerden biriydi. Programımızı sanatçının bestelerinden birisiyle noktalıyoruz. Safalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, bir başka programda yeniden buluşmayı diliyor, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Esen kalın.

iz bırakanlar. Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 20 Temmuz Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 33, Bursa 34, Çanakkale 37, Edirne 37, İstanbul 33, Kırklareli 36, Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 30 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 34 derece, Aydın 42, Denizli 40, Kütahya 31, İzmir 38, Manisa 39, Muğla 38 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğu kesimleri yer yer parça bulutlu geçecek. Adana 36 derece, Antalya 34, Burdur 37, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 41, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 35 derece, Ankara 35, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 34, Kayseri 34, Kırıkkale 35, Kırşehir 34, Konya 35, Nevşehir 32, Niğde 34, Sivas 32 ve Yozgat 31 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Kastamonu'nun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanaklı yağışlı geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 29, Düzce 32, Karabük 33, Kastamonu 32 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Rize çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanaklı yağışlı geçecek. Amasya 36 derece, Artvin 27, Bayburt 31, Çorum 34, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 28, Rize 29, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 34 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 26, Bingöl 37, Bitlis 30, Elazığ 37, Erzincan 35, Erzurum 29, Hakkari 34, Iğdır 36, Kars 27, Malatya 36, Muş 35, Tunceli 37, Şırnak 37 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 40, Diyarbakır 40, Gaziantep 40, Kilis 39, Mardin 38, Şanlıurfa 41 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü kutladı. Mesajında harekatın Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinde dönüm noktası olduğunu belirten Duran, şehitleri rahmetle, gazileri şükranla andı. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı haklı davasını kararlılıkla desteklemeye, mavi vatandaki hak ve menfaatlerini tavizsiz şekilde korumaya devam edecektir ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibatlı oldukları belirlenen ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 50 şüpheliye yönelik 12 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldığını bildirdi. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından devletin imkanlarını suç örgütlerinin hizmetine sunmaya, kamu görevinin vakarını ve milletimizin devlete olan güvenini zedelemeye yeltenen kimseye müsamaha gösterilmeyecek açıklamasında bulundu. Öte yandan nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik son 2 haftada 39 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 669 şüpheliden 361'i tutuklandı. 191'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdamı koruma destek programının süresinin 3 yıla çıkarıldığını ve 2026-2028 yılları arasında istihdamı koruyan imalat sektörü işverenlerine çalıştırdıkları sigortalılar için toplam 187,5 milyar lira destek sağlayacaklarını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu haftada yoğun mesai yapacak. Haftalık çalışmasına salı günü başlayacak olan genel kurul, en düşük emekli aylığını 23.552 liraya çıkaracak teklifi görüşecek. Adalet Komisyonu, 18 yaş altındaki suça sürüklenen çocuklara yönelik cezai düzenlemeleri görüşmeye devam edecek. Okul saldırılarını araştıran komisyon da bu hafta çalışmalarını sürdürecek. Adalet, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, Gençlik ve Spor, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri komisyon üyelerine sunum yapacak. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla güvenli olmayan rotadan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin patladığını açıkladı. Patlamanın nedenine ilişkinse bilgi verilmedi. Açıklamada ayrıca İran'ın belirlediği rota dışındaki tüm rotaların gemi geçişleri için güvenli olmayacağı uyarısında bulunuldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu bir diğer açıklamasında ise Nasır 2 operasyonunun 21. ve 22. dalgaları kapsamında Ürdün ve Kuveyt'teki Amerika Birleşik Devletleri askeri hedeflerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediğini duyurdu. Vespor, Portekiz'in Gondomar kentinde düzenlenen Yıldız Genç Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli sporculardan Görkem Öçal, 15 yaş altı tek erkeklerde Avrupa şampiyonu oldu. Karışık çiftlerde Görkem Öçal ve Ela Su Gönter ikilisi gümüş madalya kazandı. Çift erkeklerde ise Görkem Öçal, Azerbaycanlı partneri Onur Gülüzade ile bronz madalya elde etti. A milli erkek voleybol takımının ilk kez yükseldiği 2026 Milletler Ligi çeyrek finalinde rakibi Slovenya oldu. Milletler Ligi final etabının diğer çeyrek final eşleşmeleri ise Polonya-Ukrayna, Japonya-Çin ve İtalya-Amerika Birleşik Devletleri oldu. Ay Yıldızlı ekip Çin'in Ningbo kentinde 29-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda çeyrek final mücadelesinde Slovenya'yı elemesi halinde Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolunun 3 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Kumluca-Kemer Antalya yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmesi gerekiyor. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13 ila 15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Samsun-Ankara yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde Havza tünelindeki bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Kastamonu ve Rize'nin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 21 Temmuz Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 22 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Bilecik hariç Marmara ile Ordu ve Giresun'un iç kesimleri, Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Trakya'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise Perşembe gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacak ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Deniz çayları, su altının kıyılar boyunca uzanan eşsiz, kadim, bereketli ormanları. Balıklardan deniz atlarına, yüzlerce türün beslenme, barınma, korunma ve üreme alanı.

gezegenimizin geleceği, nefes kaynağımız deniz çayırlarının yaşamları, kirlilik ve bilinçsiz denizcilik faaliyetleri nedeniyle tehlike altında. Gemi çapalarının dipte sürütülmesiyle sökülen deniz çayırları. Oysaki yaşamın ve sürdürülebilir balıkçılığın en büyük destekçisi. Yaşamın geleceğine çapa atmayalım. Bizlere nefes aldıran sualtı ormanlarını birlikte koruyalım.

sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da 32 derece, Mersin Yenişehir'de 30, Antalya Alanya, Muğla Fethiye ve Antalya Finike'de 29, Antalya Kaş ve Mersin Anamur'da 28, Van Gevaş Akdamar Feneri, Van Tuşba Liman, Samsun Atakum Bölge, Giresun, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Artvin Hopa, Tekirdağ Süleymanpaşa, Sinop ve Rize'de 26 derece. Balıkesir Ayvalık, Muğla Bodrum, Ordu Altınordu ve Çanakkale'de 25, Muğla Datça, Aydın Kuşadası, İzmir Dikili, İstanbul Tuzla İTÜ Güney Mendirek Feneri, Trabzon Ortahisar Havalimanı ve Bitlis Adil Cevaz Limanı'nda 24, Düzce Akçakoca, İstanbul Silivri Anamendirek Feneri, Çanakkale Ayvacık Gülpınar Anamendirek Feneri ve Bitlis Tatvan Limanı'nda 23 derece. Çanakkale İzine Geyikli Odunluk İskele Feneri'nde 22, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri'nde 19, Bartın Güney Mendirek Feneri'nde 17 ve Kastamonu İnebolu'da 14 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksiti yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 20 Temmuz Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 33, Bursa 34, Çanakkale 37, Edirne 37, İstanbul 33, Kırklareli 36, Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 30 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 34 derece, Aydın 42, Denizli 40, Kütahya 31, İzmir 38, Manisa 39, Muğla 38 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğu kesimleri yer yer parça bulutlu geçecek. Adana 36 derece, Antalya 34, Burdur 37, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 41, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 35 derece, Ankara 35, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 34, Kayseri 34, Kırıkkale 35, Kırşehir 34, Konya 35, Nevşehir 32, Niğde 34, Sivas 32 ve Yozgat 31 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Kastamonu'nun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 29, Düzce 32, Karabük 33, Kastamonu 32 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Rize çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 36 derece, Artvin 27, Bayburt 31, Çorum 34, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 28, Rize 29, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 34 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 26, Bingöl 37, Bitlis 30, Elazığ 37, Erzincan 35, Erzurum 29, Hakkari 34, Iğdır 36, Kars 27, Malatya 36, Muş 35, Tunceli 37, Şırnak 37 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 40, Diyarbakır 40, Gaziantep 40, Kilis 39, Mardin 38, Şanlıurfa 41 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, deniz yerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 21 Temmuz Salı günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde doğusunda güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde ise kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak.

dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, yer yer 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde 3 ila 5, akşam saatlerinde güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde Güney Ege'nin güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren genelinde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Temmuz Çarşamba günü Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde ise kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, akşam saatlerinde güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'nin güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinde batısında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde Batı Akdeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 23 Temmuz Perşembe günü Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Karadeniz sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Batı Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, sabah ve akşam saatlerinde batısında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek.
Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü kutlayarak, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunmaya devam edeceğini vurguladı. İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 669 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 361'inin tutuklandığını bildirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda güvenli olmayan rotadan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin patladığını açıkladı.

İngiltere'de İşçi Partisi liderliğine Keir Starmer'ın istifasının ardından 17 Temmuz'da seçilen Andy Burnham, Kral 3. Charles'ın kabineyi kurma yetkisini alarak Kral 3. Charles'dan kabine kurma yetkisini alarak ülkenin yeni başbakanı oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Moskova bölgesindeki bazı lojistik tesislerle bir petrol deposuna saldırı düzenlediklerini bildirdi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri nedeniyle giderek artan bölgesel gerilimi ele almak üzere üst düzey güvenlik toplantısı yapacağı bildirildi.

0: ve spor. UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Polonya'nın Górnik Zabrze takımını ağırlayacak temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Kupalarında Kadıköy'deki performansına güveniyor. Sarı lacivertler son yıllarda Avrupa Kupalarında iç saha maçlarında etkileyici performansa imza attı. Geride kalan 4 sezonda Avrupa'da tur atlamayı başaran Sarı lacivertliler bir kez çeyrek final oynarken 2 kez son 16 turuna yükseldi. Fenerbahçe geçen sezonda son 16 turu için playoff oynadı. Sarı lacivertliler 2022-23 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Dinamo Kiev'e kaybettiği maçın ardından evindeki 29 Avrupa Kupası maçında sadece 5 kez yenildi. Söz konusu müsabakaların 18'ini kazanan Sarı lacivertliler 6 maçı berabere tamamladı. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.

0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kumluca-Kemer Antalya yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Samsun-Ankara yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 20 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bingöl yol ayrımı Göynük yolunun 9 ila 12. kilometrelerinde yol üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrolü sağlanıyor. Bursa İnegöl Bozüyük yolunun 13 ila 15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
2: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 14 derece, Atina az bulutlu ve açık 29, Belgrad sağanak yağışlı 22, Berlin az bulutlu 13, Helsinki parçalı bulutlu 9 derece. Kiev sağanak yağışlı 21, Kopenhag parçalı bulutlu 11, Londra parçalı bulutlu 13, Madrid az bulutlu ve açık 22 derece. Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Paris parçalı bulutlu 13, Priştine az bulutlu 21 derece. Roma parçalı bulutlu 25, Saraybosna sağanak yağışlı 17, Sofya sağanak yağışlı 21, Tiran sağanak yağışlı 27, Varşova sağanak yağışlı 18, Zürih az bulutlu 13, Viyana sağanak yağışlı 18 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 22, Aşgabat az bulutlu ve açık 26, Astana parçalı bulutlu 17, Bağdat az bulutlu ve açık 35 derece. Bakü parçalı bulutlu 25, Bişkek az bulutlu ve açık 26, Duşanbe az bulutlu ve açık 30, Kabil az bulutlu ve açık 23 derece. Kerkük ve Medine az bulutlu ve açık 31, Kuveyt az bulutlu ve açık 36, Mekke az bulutlu ve açık 29 derece. Riyad az bulutlu ve açık 34, Şam az bulutlu ve açık 21, Tahran ve Taşkent az bulutlu ve açık 29, Tiflis parçalı bulutlu 20, Tokyo açık 28 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 27, Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne az bulutlu 10, Montreal az bulutlu 19, New York açık 23, Sydney az bulutlu 12 ve Washington açık 23 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga parçalı bulutlu 20, Frankfurt parçalı bulutlu 12, Gümülcine sağanak yağışlı 23 derece. Kırcıali sağanak yağışlı 21, Köln az bulutlu 13, Komrat parçalı bulutlu 19, Köstence sağanak yağışlı 22 derece. Münih az bulutlu 10, Podgorica az bulutlu ve açık 24, Selanik sağanak yağışlı 24, Şumlu sağanak yağışlı 19, Taraklı az bulutlu 20, Valkaneş az bulutlu 21, Zenitsa sağanak yağışlı 19, Gazmaus az bulutlu ve açık 22, Girne az bulutlu ve açık 25, Lefkoşa az bulutlu ve açık 23, Güzelyurt az bulutlu ve açık 19 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: yaşam kaynağımız zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
1: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım. Tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksiti yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış. Biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: saat 16.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 20 Temmuz Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 33, Bursa 34, Çanakkale 37, Edirne 37, İstanbul 33, Kırklareli 36, Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 30 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 34 derece, Aydın 42, Denizli 40, Kütahya 31, İzmir 38, Manisa 39, Muğla 38 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğu kesimleri yer yer parça bulutlu geçecek. Adana 36 derece, Antalya 34, Burdur 37, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 41, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 35 derece, Ankara 35, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 34, Kayseri 34, Kırıkkale 35, Kırşehir 34, Konya 35, Nevşehir 32, Niğde 34, Sivas 32 ve Yozgat 31 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Kastamonu'nun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 29, Düzce 32, Karabük 33, Kastamonu 32 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Rize çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 36 derece, Artvin 27, Bayburt 31, Çorum 34, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 28, Rize 29, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 34 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 26, Bingöl 37, Bitlis 30, Elazığ 37, Erzincan 35, Erzurum 29, Hakkari 34, Iğdır 36, Kars 27, Malatya 36, Muş 35, Tunceli 37, Şırnak 37 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 40, Diyarbakır 40, Gaziantep 40, Kilis 39, Mardin 38, Şanlıurfa 41 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, deniz yerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 21 Temmuz Salı günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde doğusunda güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde ise kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, yer yer 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde 3 ila 5, akşam saatlerinde güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde Güney Ege'nin güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren genelinde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Temmuz Çarşamba günü Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde ise kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, akşam saatlerinde güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'nin güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinde batısında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde Batı Akdeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 23 Temmuz Perşembe günü Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Karadeniz sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Batı Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6,
Öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, sabah ve akşam saatlerinde batısında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü kutlayarak, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunmaya devam edeceğini vurguladı. İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 669 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 361'inin tutuklandığını bildirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda güvenli olmayan rotadan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin patladığını açıkladı. İngiltere'de İşçi Partisi liderliğine Keir Starmer'ın istifasının ardından 17 Temmuz'da seçilen Andy Burnham, Kral 3. Charles'dan kabine kurma yetkisini alarak ülkenin yeni başbakanı oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Moskova bölgesindeki bazı lojistik tesislerle bir petrol deposuna saldırı düzenlediklerini bildirdi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri nedeniyle giderek artan bölgesel gerilimi ele almak üzere üst düzey güvenlik toplantısı yapacağı bildirildi. Ve spor. UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Polonya'nın Górnik Zabrze takımını ağırlayacak temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Kupalarında Kadıköy'deki performansına güveniyor. Sarı lacivertler son yıllarda Avrupa Kupalarında iç saha maçlarında etkileyici performansı imza attı. Geride kalan 4 sezonda Avrupa'da tur atlamayı başaran Sarı lacivertliler bir kez çeyrek final oynarken iki kez son 16 turuna yükseldi. Fenerbahçe geçen sezonda son 16 turu için playoff oynadı. Sarı lacivertliler 2022-23 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Dinamo Kiev'e kaybettiği maçın ardından evindeki 29 Avrupa Kupası maçında sadece 5 kez yenildi. Söz konusu müsabakaların 18'ini kazanan Sarı lacivertliler 6 maçı berabere tamamladı. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kumluca-Kemer Antalya yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Samsun-Ankara yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 20 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bingöl yol ayrımı Göynük yolunun 9 ila 12. kilometrelerinde yol üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrolü sağlanıyor. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13 ila 15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: herkese merhaba. Ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamıza kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün doğası tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
1: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
0: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
2: Herkese selam. Benim de bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
0: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçla kullanın. 5.

0: sizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış. Biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Yaşam kaynağımız zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
1: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım. Tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 20 Temmuz Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 33, Bursa 34, Çanakkale 37, Edirne 37, İstanbul 33, Kırklareli 36, Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 30 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 34 derece, Aydın 42, Denizli 40, Kütahya 31, İzmir 38, Manisa 39, Muğla 38 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Adana 36 derece, Antalya 34, Burdur 37, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 41, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 35 derece, Ankara 35, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 34, Kayseri 34, Kırıkkale 35, Kırşehir 34, Konya 35, Nevşehir 32, Niğde 34, Sivas 32 ve Yozgat 31 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Kastamonu'nun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 29, Düzce 32, Karabük 33, Kastamonu 32 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Rize çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 36 derece, Artvin 27, Bayburt 31, Çorum 34, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 28, Rize 29, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 34 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 26, Bingöl 37, Bitlis 30, Elazığ 37, Erzincan 35, Erzurum 29, Hakkari 34, Iğdır 36, Kars 27, Malatya 36, Muş 35, Tunceli 37, Şırnak 37 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 40, Diyarbakır 40, Gaziantep 40, Kilis 39, Mardin 38, Şanlıurfa 41 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, deniz yerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 21 Temmuz Salı günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde doğusunda güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde ise kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, yer yer 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde 3 ila 5, akşam saatlerinde güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde Güney Ege'nin güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren genelinde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Temmuz Çarşamba günü Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde ise kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, akşam saatlerinde güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'nin güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinde batısında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde Batı Akdeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 23 Temmuz Perşembe günü Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Karadeniz sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Batı Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık.
Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, sabah ve akşam saatlerinde batısında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü kutlayarak, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunmaya devam edeceğini vurguladı. İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 669 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 361'inin tutuklandığını bildirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda güvenli olmayan rotadan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin patladığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Moskova bölgesindeki bazı lojistik tesislerle bir petrol deposuna saldırı düzenlediklerini bildirdi. Ve spor. UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Polonya'nın Górnik Zabrze takımını ağırlayacak temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Kupalarında Kadıköy'deki performansına güveniyor. Geride kalan 4 sezonda Avrupa'da tur atlamayı başaran Sarı Lacivertliler bir kez çeyrek final oynarken 2 kez son 16 turuna yükseldi. Fenerbahçe geçen sezonda son 16 turu için playoff oynadı. Sarı Lacivertliler 2022-23 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Dinamo Kiev'e kaybettiği maçın ardından evindeki 29 Avrupa Kupası maçında sadece 5 kez yenildi. Söz konusu müsabakaların 18'ini kazanan Sarı Lacivertliler 6 maçı berabere tamamladı. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kumluca-Kemer Antalya yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Samsun-Ankara yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 20 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5'te. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5T üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 21 Temmuz Salı günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Kırklareli, Tekirdağ, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 22 Temmuz Çarşamba günü yurdun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Trakya bölümü, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 23 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Artvin ve Eskişehir çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Perşembe gününden itibaren yurdun batı kesimlerinden başlayarak azalacak ve yurdun iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretmeye başlayacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: sizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil. Biz saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz. Yani.
2: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tekbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş edildi. Dumana boğduk.
1: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
2: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 20 Temmuz Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 33, Bursa 34, Çanakkale 37, Edirne 37, İstanbul 33, Kırklareli 36, Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 30 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 34 derece, Aydın 42, Denizli 40, Kütahya 31, İzmir 38, Manisa 39, Muğla 38 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğu kesimleri yer yer parça bulutlu geçecek. Adana 36 derece, Antalya 34, Burdur 37, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 41, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 35 derece, Ankara 35, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 34, Kayseri 34, Kırıkkale 35, Kırşehir 34, Konya 35, Nevşehir 32, Niğde 34, Sivas 32 ve Yozgat 31 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Kastamonu'nun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 29, Düzce 32, Karabük 33, Kastamonu 32 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Rize çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 36 derece, Artvin 27, Bayburt 31, Çorum 34, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 28, Rize 29, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 34 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 26, Bingöl 37, Bitlis 30, Elazığ 37, Erzincan 35, Erzurum 29, Hakkari 34, Iğdır 36, Kars 27, Malatya 36, Muş 35, Tunceli 37, Şırnak 37 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 40, Diyarbakır 40, Gaziantep 40, Kilis 39, Mardin 38, Şanlıurfa 41 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar da rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Marmara Denizi'nde 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Gece 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu olacak. Daha ayrıntılı hava durumu ilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü kutlayarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesini yalnız bırakmayacaklarını vurguladı. Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bir gün denize girilmesi yasaklandı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Katil İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin yılın ilk 6 ayında işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze şeridinde gazetecilere yönelik gerçekleştirdiği 467 ihlalde 8 Filistinli gazeteci hayatını kaybetti. Ve spor. Milli masa tenisçimiz Görkem Öçal, Portekiz'de düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda 15 yaş altı tek erkeklerde altın madalya kazandı. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Samsun-Ankara yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 20 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
3: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
4: Dönecek bir evinin olması da.
3: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
4: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
3: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
5: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden sizlere merhaba. Bugün sizler için utanç konusunu araştırdık. Utanç, şu dünyada ölüme en yakın, en eşdeğer duyguymuş meğer. Birini kıran bir davranışınız olduğunda utanır mısınız? Pişman olur musunuz? Sağlıklı utanç nedir? Sağlıksız ve varoluşsal bir utanç var mıdır? Sağlıklı utanç hissettiğinizde ne olur? Bir hata yaptığınızda "ben bir hata yaptım mı?" dersiniz? Yoksa "ben korkunç, berbat birisiyim, her şeyi hak ediyorum" mu dersiniz? Hatalarımızdan nasıl öğreniriz? Umarız bu programımızda bu sorularınız cevaplarını bulur. Utanç duygusu, kişinin olumsuz öz değerlendirmesi sonucu oluşan, kendilik bilincine dayalı bir duygu. Kişisel hatalardan kaynaklanan sıkıntı, stres ve bunların kendi kafanızda tanımlanması. Öz bilinç kaynaklı bir duygu olan utanç, kişiyi içsel olarak değersizlik, yetersizlik, lekelenmişlik ve pişmanlık hisleri aşılayarak olumlu duyguların ayıklanmasına neden olur. Utanç kaynağında hem kişinin kendi standartlarının altında kalması gibi iç kontrol mekanizmaları, hem de çevresindekilerin beklentilerinin altında kalması gibi dış kontrol mekanizmaları aracıyla tetiklenir. Bu kusurluluk hissidir ve sizde yarattığı şey saklanma, kaçınma, başka şeylere yönelme, çeşitli bağımlılıklarla kendini yatıştırma gibi sonuçlar doğurur. Kişi utanç duygusunu yatsımak için kimi zaman onu başkalarına karşı yönlendirmeyi ya da psikolojik olarak saldırmayı tercih eder. Bu özellikle narsizm kişilik bozukluğu olan bireylerde çok sık rastlanır. Bir savunma mekanizması da olabilir yani. Muhatabında ya da bizatihi kişinin kendisinde olumsuz sonuçlar doğurur. Bunun sebeplerinden biri utancın gizlenen veya yansıtılan bir duygu olmasıdır. Özellikle çocukluğunda suistimal ve agresyona maruz kalmış kişilerin kendisini ya da çevresini utandıracak bir davranışta bulunma ihtimalini düşünerek kaygı seviyesi yükselirken, buna mukabil agresyon ve zorbalığı uygulayan kişi de esasen kendi yetersizlik ve benzeri duygularından kaynaklı utanç duygusunu yansıtır. Şiddet, aldatma gibi utanç duyulacak davranışlarda bulunan bakım verenlerle büyüyen çocuklarda utanç duygusu yaşamaya yatkınlık olur. Örneğin terk edilmiş, istismara uğramış veya ilgi görmemiş çocuklar kendilerini bu muamelenin sorumlusu olarak görüp utanç duygusunu hak edilmiş bir durum olarak deneyimler. Bazı durumlarda aktarılmış utanç duygusunu temellendirmek için zararlı davranışlarda da bulunabilirler. Bununla birlikte yetiştikleri kültürün beklentilerini yerine getirmedikleri inancına sahip çocuklar utanç duygusunu yaşları büyüdükçe içselleştirir. Çocuklar gelişim sürecinde tekrar tekrar çevrelerinde yapılan davranışların kültürel cezalarını gözlemler ve spesifik davranışların karşılığının utanç duygusu olduğunu belirler. Utanç duygusunun kaynakları, işte bu çok çeşitli. Cinsiyet ve kadın bedenlerinin objeleştirilmesinden tutun da psikolojik açıdan ele alınabilen pek çok davranışa kadar gider. Patolojik ve hak edilmemiş utanç duygusu ortadan kalktıkça kişinin kendine daha rahat ulaşabildiği, değişime ve güçlü yönlerinin geliştirilmesine daha açık hale geldiği gözlemlenmiş. Pek çok örnekten sonra belirlenmiş ki hem çocuklarda hem de yetişkinlerde psikolojik öğrenme veya cezalandırma konusunda olumlu işlevleri olan değil, aksine bu kişilere psikolojik olarak hasar verici bir enstrüman. Cinsiyeti, bedeni, tercihleri, ekonomik durumu, yaşı, ırkı, dini ve benzeri özellikleri sebebiyle utandırılan kişiler, psikolojik hasara itilmiş ve utanç duymaya mecbur bırakılmışlar. Belli ki utanç duygusunun zerk edilmesi de bir toplumsal kontrol mekanizması. Kişileri psikolojik ve zihinsel olarak olumsuzluğa sürükleyen bu utandırma, aşağılama mekanizmalarını yeniden üretebilir ve psikolojik bağlamda iyileştirebilirsek eğer, kim bilir, belli mi olur? Belki iklim Akdeniz olur. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar utançlarınızı bir gözden geçirin ve kulağınız hep bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş.
1: Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler.
0: Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksiti yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancar işi çok zor, kolay değil.
2: Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz. Yani.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş edildi. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 19-36, Bilecik 18-33, Bursa 21-34 derece. İstanbul 21-32, Edirne 22-36, Çanakkale 24-36, Kırklareli 20-36 derece. Kocaeli 20-33, Sakarya 18-32, Tekirdağ 21-29 ve Yalova 21-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 17-33 derece, Aydın 25-41, Denizli 25-39, Kütahya 16-31 derece. İzmir 24-38, Manisa 23-39, Muğla 22-39, Uşak 16-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Adana 26-36 derece, Antalya 28-38, Burdur 20-36, Hatay 25-33 derece. Isparta 19-35, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 28-34, Osmaniye 25-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 19-34, Çankırı 17-35, Aksaray ve Ankara 19-34, Eskişehir 19-32, Karaman 19-34 derece. Kayseri 17-35, Kırıkkale 21-34, Kırşehir 20-34, Konya 22-34 derece. Nevşehir 18-32, Niğde 19-33, Sivas 13-32, Yozgat 16-30 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Kastamonu'nun iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 16-31, Bolu 15-30, Düzce 18-32, Karabük 16-32, Kastamonu 13-32 ve Zonguldak 18-27 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kıyı illerinin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 18-34, Artvin 17-26, Bayburt 11-32, Çorum 16-32 derece. Giresun 22-28, Gümüşhane 12-32, Ordu 21-27, Rize 21-28, Sinop 20-31, Samsun 21-28, Tokat 16-32 ve Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 14-33, Ardahan 10-27, Bingöl 20-37, Bitlis 15-32 derece. Elazığ 20-38, Erzincan 19-35, Erzurum 13-30, Hakkari 20-34, Iğdır 22-36, Kars 11-28, Malatya 19-37 derece. Muş 19-35, Tunceli 18-38, Şırnak 25-37 ve Van 16-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 28-41 derece, Batman 22-41, Diyarbakır 24-40, Gaziantep 25-40 derece. Kilis 24-39, Mardin 27-38, Şanlıurfa 28-42 ve Siirt 25-39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda gece saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, gece saatlerinden itibaren batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah ve öğle saatlerinde kuzeyinde güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, deniz yerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

sayın dinleyiciler, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum, anavatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Salı günü saat 16'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek. Görüşmenin gündeminde süreçte gelinen son durum olacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemenin detayları konuşulacak. Kurtulmuş, Salı günü ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEM Parti grubuyla da bir araya gelecek. Çarşamba günü ise AK Parti grubuyla görüşecek.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Milas Bodrum Havalimanı'nın bu yılın 6. ayında 578.754 yolcuya hizmet verdiği belirtildi. Açıklamada uçak sayısının 5.012, taşınan yük miktarının da 6.330 ton olduğu ifade edildi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Şiraz'ın kuzeybatısında patlama sesi duyuldu. Haberde patlama sesinin kaynağına ilişkin bilgi verilmezken ilk gelen bilgilerin Amerika Birleşik Devletleri'nin Şiraz'a saldırı düzenlediği yönünde olduğu belirtildi. Öte yandan Şiraz'daki patlamaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan bazı fotoğraflarda kentten dumanların yükseldiği görüldü.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, ziyaretçilere ülke genelinde büyük kolaylıklar sağlayan çok girişli Umre vizesinin kullanım esaslarını ve sağladığı yeni kolaylıkları paylaştı.

New York Times gazetesi Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın yani Pentagon'un İran'ın son dönemde Amerika Birleşik Devletleri güçlerine yönelik saldırılarından bazılarını ve bunlarda çok sayıda Amerika Birleşik Devletleri askerinin yaralandığı bilgisini kamuoyuyla paylaşmadığını iddia etti. Ve spor. A milli erkek basketbol takımımız FIBA Dünya sıralamasının 11. basamağında yer aldı. FIBA'nın açıklamasına göre 2027 FIBA Dünya Kupası elemelerinde 3. pencere maçlarının ardından dünya sıralaması güncellendi. A milli erkek basketbol takımımız 770,6 puanla 11. sıradaki yerini korudu. Sıralamada 920,7 puanla zirvede yer alan Amerika Birleşik Devletleri'ni 843,6 puanla Almanya, 836,6 puanla Sırbistan takip etti. FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubunu namağlup lider tamamlayan Türkiye, D grubunu ilk 3'te bitiren İtalya, Litvanya ve İzlanda ile 2. turda karşı karşıya gelecek.

0: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle karşılaşacak temsilcimiz Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, rakibi iyi analiz ettiklerini ve kazanarak avantaj elde etmek istediklerini söyledi. UEFA listesine de değinen Kartal, Ake ve Greenwood'un büyük ihtimalle listede olacağını kaydetti. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kumluca-Kemer Antalya yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Samsun-Ankara yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 20 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eşdeğer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: biliyor muydunuz?
1: Neden uykumuz gelir? Vücudun tam dinlenme haline uyku denir. İnsan ömrünün üçte birini kapsayan uykunun nasıl meydana geldiği tam olarak bilinememektedir. Ancak uykusuz insanlarda iş yapma kabiliyetindeki azalma ve sinir sistemlerindeki bozukluk, uykunun beyinden idare edildiği gerçeğini ortaya koymaktadır. Uyku süresi her insanda değişiklik gösterir. Bazı insanlarda birkaç saatlik uyku yeterli olabilirken, bazılarında ise ancak 8 saatlik uyku normal ihtiyacı giderebilmektedir. Dışarıdan yapılan etkilere karşı uyanabilme kabiliyetine uyku derinliği denir. Normal kimselerde ilk 2 saatte uyku en derin noktaya varır. Uykusuzluktan şikayetçi olanlar bu derin noktaya varmakta güçlük çekenlerdir. Normal bünyelerde uykunun asıl görevi ilk 2 saat içinde biter. Ondan sonraki saatler vücut hafif bir uykuyla dinlenmesini sürdürür. Vücudun hemen bütün organları uykuya belirli oranlarda katılırlar. Uyku sırasında sadece kas çalışmaları durmaz. Beyin çalışmalarının bir kısmı da durur. Bunun sonucu da solunum sisteminde ve dolaşım sisteminde yavaşlama, tansiyonda düşme ve vücut ısısında azalma görülür. Önce göz kapakları ağırlaşarak düşmeye ve gözler ışıktan korunmak için yukarıya kaymaya başlar. Solunum sayısının azalması sonucu oksijen yetersizliğinden derin soluk alma yani esneme hali görülür. Küçük çocukların, özellikle süt çocuklarının uykuya ihtiyaçları fazladır. Günün büyük bir bölümünü uyuyarak geçirirler. Yemekte veya yemekten hemen sonra elinde olmadan uyuyanlara rastlanır. Bunun başlıca sebebi kanın mideye çekilmesi ve beynin kansız kalmasıdır. Bazı hastalıklarda ise uyku hali günlerce sürebilir. Uyku yorulan beyni dinlendirmeye yarar. Ancak yalnızca yorgunluğu gidermek için uyunur şeklinde bir tarif yapılırsa bu tam anlamıyla doğru olmaz. Gerçekte yorgun bir insanın uykuya büyük ölçüde ihtiyacı vardır. Ama yorgun bir insan hemen uyumaz. Özellikle beyinleriyle çalışanlar, yani beyin yorgunluğuna yol açan işlerde çalışanlar, gündüz uyumayı düşünemezler bile. Uyumak için önce sakin bir yer seçilir. Varsa buradaki ışık azaltılır ve daha sonra da kafadaki düşünceler kovularak uykuya yavaş yavaş geçilebilir. Günümüzde uzmanlar orta beyinde insanı uyanık tutan bir merkezin bulunduğu ve bu merkezin çalışmasının durması sonucu uykunun meydana geldiği fikrinde birleşmişlerdir. Çevrede çok sayıda uyaran bulunmasına rağmen uyuyabilmek de bu fikrin doğruluğuna bir belge olarak kabul edilmektedir. Bazı monoton seslerin ve hareketlerin uykuyu doğurduğu da görülmüştür. Küçük çocukların ninni ve sallamayla uyumalarına karşılık, büyüklerin de su sesi ya da tren tıkırtısı ve hatta sıkıcı bir konuşma karşısında uyudukları bir gerçektir. Ya da bazı monoton seslerde uykuyu kaçırabilir. Beyindeki uyanık tutma merkezi dışarıdan gelen uyaranları değerlendirir. Bunlar arasında bir ağrı, bir sancı ya da korkutucu bir ses derhal uyanmaya yol açar. Çocuğu kucağında bir anne gürültü arasında uykusunu sürdürebilir. Ama çocuğunun en küçük bir hareketiyle hemen uyanır. Yine bunun gibi gürültü arasında uyumaya alışmış bir değirmenci, değirmenin durması üzerine derhal uyanır. Bütün bu olaylar, orta beyindeki uyanık tutma merkezinin uyarıları süzgeçten geçirmesi sonucu, gerekli olanları beyin kabuğuna ileterek uyanmayı sağladığını ortaya koymaktadır. Çok karışık derslerin uykuda öğrenilebileceği iddiaları zaman zaman ortaya atılmıştır. Ancak yapılan deneyler derin uyku sırasında hiçbir şeyin öğrenilemeyeceğini ispatlamıştır. Sadece deneylerin sonucu uykudan önceki uyuşukluk devresinde insanların telkine çok müsait olduğu gerçeğini ortaya koymuştur.
0: biliyor muydunuz?
1: Kazların ölülerin ardından yas tuttuklarını, Bikini adalarında bikini giymenin yasak olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: bırakanlar.
1: İz bırakanlar.
0: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Sevgili dinleyenlerimiz, İz Bırakanlar programından hepinize merhaba. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte bugün Türk sanat müziğinin en duygulu, en zarif bestekarlarından birini anıyoruz. Bir beste düşünün. İlk notasında kalbinize dokunan ve her dinleyişte sizi başka bir hatıraya götüren. İşte bugün böyle bestelerin sahibiyle birlikteyiz. Duygunun en sade ama en etkili haliyle notalara döküldüğü bir isim. Avni Anıl. Onun eserlerinde bir iç çekiş, bir özlem ve derin bir sevda vardır. Programımıza sanatçının bestelerinden Gözlerin Bir Aşk Bilmecesi Sorar Gibi eseriyle başlıyoruz.

Avni Anıl'ın 1930'lu yıllarda başlayan hayat yolculuğu onu Türk sanat müziğinin en üretken bestekarlarından biri haline getirdi. Müziğe olan ilgisi genç yaşlarda başladı. Klasik Türk musikisinin inceliklerini öğrenerek kendine özgü bir üslup geliştirdi. Onun bestelerinde hem geleneksel yapı hem de bireysel duygu dünyası iç içedir. Şimdi sanatçının bestelerinden birine kulak verelim. Kaderimde hep güzeli aradım.

Avni Anıl'ın bestelerinde en dikkat çeken unsur duygunun yalın ama güçlü anlatımıdır. Onun eserlerinde sıkça karşılaştığımız temalar aşk, ayrılık, özlem, içsel yalnızlık. Eserlerinde makamsal yapı oldukça sağlamdır ama teknikten çok duygu ön plandadır. Dinleyici onun eserlerinde kendini bulur. Şimdi bestekarın eserlerinden birisini daha dinleyelim. Ağla gitar, çal gitar.

0: Armiyo'nun Türk sanat müziğinde kalıcı eserler bırakan önemli bestekarlardan biridir. Eserleri dönemin en büyük yorumcuları tarafından seslendirilmiştir. Zeki Müren, Emel Sayın, Muazzez Abacı gibi isimler onun bestelerine hayat vermiştir. Bu da onun müziğinin gücünü ve etkisini gösterir. Avni Anıl'ın besteleri zamanın ötesindedir sevgili dinleyenler. Her dinleyişte farklı bir duygu uyandırır. Her yorumda yeni bir anlam kazanır. Onun müziğinde bir incelik vardır. Dinleyeni yormayan ama derinden etkileyen bir anlatım. Belki de bu yüzden eserleri yıllar geçse de unutulmaz. Şimdi Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun şarkısına kulak veriyoruz.
1: Şarkılarla ağladık, şarkılarla güldük, şarkılarda ayrıldık, şarkılarda üzüldük. Şarkılarda hayat, şarkılarda ölüm, olursa olsun. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

gözü kör olsun.

Kurban koydun nice arama. Seni terk edip de gitmek var ama, ah, uşakların gözü kör olsun.

Sevgili dinleyenler, bugün İz Bırakanlar programında Türk sanat müziğinin duygusal derinliğiyle iz bırakan bestekarlarından Avni Anıl'ı andık. Onun eserleri bize bir gerçeği hatırlattı. Gerçek müzik kalpten doğar ve kalpte yaşar. Bir beste bazen bir ömrün özeti olabilir. Avni Anıl işte o ömürleri besteye dönüştüren isimlerden biriydi. Programımızı sanatçının bestelerinden birisiyle noktalıyoruz. Safalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar, bir başka programda yeniden buluşmayı diliyor. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Esen kalın.

0: iz bırakanlar.
1: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 19-36, Bilecik 18-33, Bursa 21-34 derece. İstanbul 21-32, Edirne 22-36, Çanakkale 24-36, Kırklareli 20-36 derece. Kocaeli 20-33, Sakarya 18-32, Tekirdağ 21-29 ve Yalova 21-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 17-33 derece, Aydın 25-41, Denizli 25-39, Kütahya 16-31 derece. İzmir 24-38, Manisa 23-39, Muğla 22-39, Uşak 16-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Adana 26-36 derece, Antalya 28-38, Burdur 20-36, Hatay 25-33 derece. Isparta 19-35, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 28-34, Osmaniye 25-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Çankırı 17-35, Aksaray ve Ankara 19-34, Eskişehir 19-32, Karaman 19-34 derece. Kayseri 17-35, Kırıkkale 21-34, Kırşehir 20-34, Konya 22-34 derece. Nevşehir 18-32, Niğde 19-33, Sivas 13-32, Yozgat 16-30 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Kastamonu'nun iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 16-31, Bolu 15-30, Düzce 18-32, Karabük 16-32, Kastamonu 13-32 ve Zonguldak 18-27 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kıyı illerinin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 18-34, Artvin 17-26, Bayburt 11-32, Çorum 16-32 derece. Giresun 22-28, Gümüşhane 12-32, Ordu 21-27, Rize 21-28, Sinop 20-31, Samsun 21-28, Tokat 16-32 ve Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 14-33, Ardahan 10-27, Bingöl 20-37, Bitlis 15-32 derece. Elazığ 20-38, Erzincan 19-35, Erzurum 13-30, Hakkari 20-34, Iğdır 22-36, Kars 11-28, Malatya 19-37 derece. Muş 19-35, Tunceli 18-38, Şırnak 25-37 ve Van 16-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 28-41 derece, Batman 22-41, Diyarbakır 24-40, Gaziantep 25-40 derece. Kilis 24-39, Mardin 27-38, Şanlıurfa 28-42 ve Siirt 25-39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar da rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Marmara Denizi'nde 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Gece 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü kutlayarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesini yalnız bırakmayacaklarını vurguladı. Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bir gün denize girilmesi yasaklandı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Katil İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasp eden İsraillerin yılın ilk 6 ayında işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze şeridinde gazetecilere yönelik gerçekleştirdiği 467 ihlalde 8 Filistinli gazeteci hayatını kaybetti. Ve spor, milli masa tenisçimiz Görkem Öçal, Portekiz'de düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda 15 yaş altı tek erkeklerde altın madalya kazandı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Samsun-Ankara yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 20 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 21 Temmuz Salı günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Kırklareli, Tekirdağ, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 22 Temmuz Çarşamba günü yurdun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Trakya bölümü, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 23 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Perşembe gününden itibaren yurdun batı kesimlerinden başlayarak azalacak ve yurdun iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretmeye başlayacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Artık yeşerecek bir dalım yok. Yağmurlar yağsa da hoş, yağmasa da.

Bilinçaltımıza hayal ve gerçek arasında tereddüt bırakan, acaba gerçek mi yoksa efsane mi diyebileceğimiz yürüyen ve konuşan ağaçlar televizyon ve sinema ekranlarında hep karşımıza çıkmıştır. Ancak bunun bir efsaneden ibaret olmadığını, gerçek yürüyen ağaçların da varlığından bahsedeceğiz. Evet, gerçek dünyada yürüyen ağaçlar var. Tropikal Orta ve Güney Amerika'daki yağmur ormanlarında bir palmiye türü var ki köklerini kullanarak yürüyor. Yürüyen palmiye olarak da adlandırılan bu ağaç, güneş ışığına yaklaşabilmek için kendisine bahşedilen özel kökleriyle yılda yaklaşık 1 metre ilerleyebiliyor. Bazıları sürecin birkaç yıl sürdüğünü ileri sürerken, bazı paleobiyologlar da ağacın günde 2 veya 3 santimetre hareket ettiğini ileri sürüyor. Peki bu kökler gerçekten ağacın yerini değiştiriyor mu? Biyolog Gerardo Avalos bu konuda ayrıntılı bir çalışma yayınladı. Aslında ağaç köklerinin hareket etmediğini gözlemledi. Yani iddia edildiği gibi bu yürüme eylemi vardı ancak gerçek bir yürüme sayılmazdı. O halde neydi bu? Bu yürüme hareketi ağacın yaratılışı gereği ona bahşedilen kök sisteminden kaynaklanan bir durum. Bu palmiye türünde ağacın tabanından dışarı doğru büyüyerek bitkinin gövdesine destek sağlayan özel bir kök sistemi var. Bitki biliminde bu kök yapısına destek kök denilmekte. Peki bu ağaçlar neden yürüyor? Yürüyen palmiye adı, ağacın güneş ışığına yaklaşabilmesini sağlayan köklerin bulunduğu konumu değiştirmesinden ileri geliyor. Bu durum, bitki fizyolojisinde durum değişim hareketi olarak da biliniyor. Ortalama 12 metre uzunluğa kadar erişebilen bu ağaçlar, güneş ışığından yeterince istifade edebilmek için Allah'ın onlara özel yarattığı bir sistemle bulundukları yerden destek kökleri sayesinde 20 metreye kadar hareket edebiliyorlar. Bratislava'da Yer Bilimleri Enstitüsü'nde görevli paleobiyologlardan Peter Vransky bu sorunun yanıtını şöyle vermiştir. Ağacın köklerinin bulunduğu toprak zamanda aşınmaya başladıkça bu aşınmış zemini değiştirmek ve daha sağlam bir zemin bulmak için ağaç yeni kökler büyütüyor. Tabi bu sağlam zeminin mesafesi bazen 20 metreye kadar çıkabiliyor ve ağaç bu mesafeyi kat edebiliyor.

hareket etmek için yeni kökler üreten ağaç, bu yeni kökler üzerine doğru eğilmeye başlıyor. Ve bir süre sonra yeni kökler toprağa sağlam bir şekilde tutunuyor. Sonrasında ise eski kökler topraktan çıkarak yeni kökler olduğu zemine doğru yerleşiyor. Geride kalan kökler ise ölüyor. Yani kısacası ağaç kökleri sayesinde yürüyor. Az sayıda bulunan bu endemik ağaçların da sayısı diğer pek çok bitki türü gibi maalesef insan müdahalesi nedeniyle giderek azalmaktadır. Kökleri insanlar tarafından kesilerek afrodizyak olarak gövdeleri ise ev ve diğer yapıların inşasında kullanılmakta. Kısacası yürüyen ağaçlar bir efsane değil, gerçek. Yürüyen ağaçlar Türkiye'de de mi bulunuyor? Diyarbakır Elazığ sınırında Orta Ağaç Köyü'nün Moğol evleri mezrasında bulunan ağaçlar görenleri şaşkına çeviriyor. Ağaçların görüntüleri filmlerdeki yürüyen ağaçları andırıyor. Ancak bu ağaçların köklerinin durumu biraz farklı. Diyarbakır Elazığ sınırında bulunan ve özellikle kış aylarında yoğun yağışla birlikte erozyon sonucu ağaçların kökleri toprak üstünde kalıyor. Böylece ağaçlar sanki kökleriyle yürüyormuş gibi bir görüntü ortaya çıkarıyor. Bölgede 500 civarında oldukları tahmin edilen ve yaşları 100 ila 150 yıl arasında değişen bu ağaçların korunmasının hem biyoçeşitlilik hem de bölge ekoturizmi açısından da önemli. Bazı insanlar belirli bir ağaç türünün yürüyebildiğini iddia ediyor. Yürüyen palmiyenin yeni köklerinin büyümesiyle yavaş yavaş yer değiştirdikçe ormanda hareket ettiği belirtiliyor. Bu palmiyenin kökleri toprağın ötesine uzanarak ağaca kazıklar üzerinde duruyormuş veya yürüyormuş gibi bir görünüm vermekte. Söz konusu ağacın bilimsel adı yürüyen palmiye. Orta ve Güney Amerika'da tropikal yağmur ormanlarına özgü bir palmiye bu ağaç. Ağacın istediği yönde kök salarak gölgeden güneş ışığına yürüdüğü ve ardından eski köklerin havaya yükselerek ölmesine izin verdiği iddia edilmekte. Bazıları bu sürecin birkaç yıl sürdüğünü söylerken bazıları da günde 2 ila 3 santimetre kadar hareket ettiğini öne sürüyor. Yürüyen palmiyenin hikayesi yağmur ormanı rehberleri tarafından yıllardır paylaşılıyor. Bilimsel olarak ilk kez 1980 yılında John Buckley tarafından ortaya atıldı. Tropikal Biyoloji ve Koruma Derneği dergisinde yayımlanan bir makalede Dr. Buckley başka bir ağaç fidesinin üzerine düşerek onu devirdiğinde palmiyenin köklerini kullanarak çimlenme noktasından uzaklaştığını bildirdi. Bu şekilde ağaç olgunlaşmamış palmiyeler için büyük tehlike oluşturan engellerden uzaklaşabilirdi. Daha yakın zamanda Slovak Bilimler Akademisi, Bratislava Yer Bilimleri Enstitüsü'nden paleobiyolog Peter Vransky bu fenomeni bizzat gördüğünü iddia etmişti. Ancak diğer bilim insanları yürüyen palmiyenin bir efsane olduğunu savunmuştu. Biyolog Avalos ise ayrıntılı bir çalışma yayımladı. Ağacın kökleri hareket etmediği için yürüyemediğini gözlemlemişti. Kökleri tamamen yer altında gizli olan diğer ağaçların aksine yürüyen palmiye ağacının ağacın tabanından dışarı doğru yerden birkaç metre yükseklikte büyüyen daha yüksek bir kök sistemi var. Zamanla toprak aşındıkça bu köklerden bazıları ölür ve yeni kökleri oluşur. Bu kökler gerçekten ağacın yerini değiştiriyor mu? Bilim insanları yürüyen palmiyeyi ve benzersiz kök sistemini incelemeye devam ediyor. Bazıları köklerin ağacın bataklık alanlarında daha dengeli olmasını sağladığına inanıyor. Bazıları ise uzun köklerin palmiyenin gövde çapını artırmadan ışığa ulaşabilmesi için daha uzun boylu olmasını sağladığını ve böylece palmiyelere kıyasla yeraltı köklerine daha az biyokütle yatırdığını öne sürüyor.

1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 19-36, Bilecik 18-33, Bursa 21-34 derece. İstanbul 21-32, Edirne 22-36, Çanakkale 24-36, Kırklareli 20-36 derece. Kocaeli 20-33, Sakarya 18-32, Tekirdağ 21-29 ve Yalova 21-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 17-33 derece, Aydın 25-41, Denizli 25-39, Kütahya 16-31 derece. İzmir 24-38, Manisa 23-39, Muğla 22-39, Uşak 16-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Adana 26-36 derece, Antalya 28-38, Burdur 20-36, Hatay 25-33 derece. Isparta 19-35, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 28-34, Osmaniye 25-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Çankırı 17-35, Aksaray ve Ankara 19-34, Eskişehir 19-32, Karaman 19-34 derece. Kayseri 17-35, Kırıkkale 21-34, Kırşehir 20-34, Konya 22-34 derece. Nevşehir 18-32, Niğde 19-33, Sivas 13-32, Yozgat 16-30 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Kastamonu'nun iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 16-31, Bolu 15-30, Düzce 18-32, Karabük 16-32, Kastamonu 13-32 ve Zonguldak 18-27 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kıyı illerinin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 18-34, Artvin 17-26, Bayburt 11-32, Çorum 16-32 derece. Giresun 22-28, Gümüşhane 12-32, Ordu 21-27, Rize 21-28, Sinop 20-31, Samsun 21-28, Tokat 16-32 ve Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 14-33, Ardahan 10-27, Bingöl 20-37, Bitlis 15-32 derece. Elazığ 20-38, Erzincan 19-35, Erzurum 13-30, Hakkari 20-34, Iğdır 22-36, Kars 11-28, Malatya 19-37 derece. Muş 19-35, Tunceli 18-38, Şırnak 25-37 ve Van 16-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 28-41 derece, Batman 22-41, Diyarbakır 24-40, Gaziantep 25-40 derece. Kilis 24-39, Mardin 27-38, Şanlıurfa 28-42 ve Siirt 25-39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, deniz yerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 21 Temmuz Salı günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde doğusunda güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde ise kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, yer yer 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde 3 ila 5, akşam saatlerinde güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde Güney Ege'nin güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren genelinde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Temmuz Çarşamba günü Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde ise kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, akşam saatlerinde güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'nin güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinde batısında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde Batı Akdeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 23 Temmuz Perşembe günü Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Karadeniz sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Batı Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık.
Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, sabah ve akşam saatlerinde batısında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü kutlayarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesini yalnız bırakmayacaklarını vurguladı. Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bir gün denize girilmesi yasaklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, saat 16'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek. Görüşmenin gündeminde süreçte gelinen son durum olacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemenin detayları konuşulacak. Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEM Parti grubuyla da bir araya gelecek. Çarşamba günü ise AK Parti grubuyla görüşecek. New York Times gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın yani Pentagon'un İran'ın son dönemde Amerika Birleşik Devletleri güçlerine yönelik saldırılarından bazılarını ve bunlarda çok sayıda Amerika Birleşik Devletleri askerinin yaralandığı bilgisini kamuoyuyla paylaşmadığını iddia etti. Ve spor. UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında sahasında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle karşılaşacak temsilcimiz Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, rakibi iyi analiz ettiklerini ve kazanarak avantaj elde etmek istediklerini söyledi. UEFA listesine de değinen Kartal, Ake ve Greenwood'un büyük ihtimalle listede olacağını kaydetti. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kumluca-Kemer Antalya yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Samsun-Ankara yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 20 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 14 derece, Atina az bulutlu ve açık 29, Belgrad sağanak yağışlı 22, Berlin az bulutlu 13, Helsinki parçalı bulutlu 9 derece. Kiev sağanak yağışlı 21, Kopenhag parçalı bulutlu 11, Londra parçalı bulutlu 13, Madrid az bulutlu ve açık 22 derece. Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Paris parçalı bulutlu 13, Priştine az bulutlu 21 derece. Roma parçalı bulutlu 25, Saraybosna sağanak yağışlı 17, Sofya sağanak yağışlı 21, Tiran sağanak yağışlı 27, Varşova sağanak yağışlı 18, Zürih az bulutlu 13, Viyana sağanak yağışlı 18 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 22, Aşgabat az bulutlu ve açık 26, Astana parçalı bulutlu 17, Bağdat az bulutlu ve açık 35 derece. Bakü parçalı bulutlu 25, Bişkek az bulutlu ve açık 26, Duşanbe az bulutlu ve açık 30, Kabil az bulutlu ve açık 23 derece. Kerkük ve Medine az bulutlu ve açık 31, Kuveyt az bulutlu ve açık 36, Mekke az bulutlu ve açık 29 derece. Riyad az bulutlu ve açık 34, Şam az bulutlu ve açık 21, Tahran ve Taşkent az bulutlu ve açık 29, Tiflis parçalı bulutlu 20, Tokyo açık 28 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 27, Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne az bulutlu 10, Montreal az bulutlu 19, New York açık 23, Sydney az bulutlu 12 ve Washington açık 23 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga parçalı bulutlu 20, Frankfurt parçalı bulutlu 12, Gümülcine sağanak yağışlı 23 derece. Kırcıali sağanak yağışlı 21, Köln az bulutlu 13, Komrat parçalı bulutlu 19, Köstence sağanak yağışlı 22 derece. Münih az bulutlu 10, Podgorica az bulutlu ve açık 24, Selanik sağanak yağışlı 24, Şumlu sağanak yağışlı 19, Taraklı az bulutlu 20, Valkaneş az bulutlu 21, Zenitsa sağanak yağışlı 19, Gazmaus az bulutlu ve açık 22, Girne az bulutlu ve açık 25, Lefkoşa az bulutlu ve açık 23, Güzelyurt az bulutlu ve açık 19 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş.
1: Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler.
0: Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu

Gece midir insanı hüzünlendiren yoksa insan mıdır hüzünlenmek için geceyi bekleyen? Gece midir seni bana düşündüren yoksa ben miyim seni düşünmek için geceyi bekleyen? Gecenin sesi özleyen ve bekleyen herkes için Diler Demir'in sunumuyla başlıyor.

0: bir fincan kahveye, bir bardak ıhlamur kokusuna, baharın ılık havasına, yağmurlu akşamlara ya da yazın o kavurucu sıcağında, yakamızın ay ışığında denizle dans edişine en güzel eşlik eden şeydir gece. Bir de şarkılar varsa, üstelik unutulmayan şiirler de eklenince gecenin sessizliği bir anda yok olur. Tam da bu anda gecenin sesi başlar. Biraz sakin, biraz hüzünlü. Bazen de yorgun. Bizler gecenize ses olmak için her pazartesi 21 saat başı raporlar ve haberlerin hemen sonrasında Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda sizlerleyiz. Siz de bizlere eşlik etmek isterseniz gecenin sesindeki yolculuğumuz başlasın. Türkiye'nin dört bir yanından dinleyen dinleyicilerimiz bizleri hangi frekanslarla dinliyor? Adana 107.2, Afyonkarahisar 91.5, Alanya 91.9, Ankara 92.4, Antalya 88.7, Bodrum 91.8, Bolu 91.5, Bursa 103, Çanakkale 95, Diyarbakır 91.5, Elazığ 96.4, Erzurum 93.5, Eskişehir 90.7, İstanbul 103, İzmir 92.4, Kayseri 90, Kocaeli 103, Konya 96.7, Malatya 92.4, Marmaris 92.3, Mersin 89.7, Samsun 92.4, Şanlıurfa 94, Tokat 93.6, Trabzon 91.7, Van 105.5 ve Zonguldak 91.5'ten bizleri dinliyor. Tüm Türkiye'ye sesimizin ulaştığı her yere sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Güzel bir gece olmasını diliyoruz. Okumamı istediğiniz şiirler olursa bize ulaşın sevgili dostlar. İlerleyen programlarda isteklerinize yer vereceğimi de bilmenizi isterim. İletişim yollarımız 0312 alan koduyla 302-25-25, istek@mgm.com.tr mail adresimiz ve Meteorolojinin Sesi Radyosu Facebook hesabına paylaştığımız tanıtım fotoğrafının altına da mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ve Instagram adresimiz Gecenin Sesi 2019. Mikrofonda ben Diler Demir, gecenize eşlik etmek adına sizlerle birlikte olacağız. Her gelen sevmez ve hiçbir seven gitmez. Fesleğen bile dokunmadığın sürece kokusunu yaymıyor etrafına. Sevdiklerimizin yüreğine dokunduğumuz bir gece olması dileğiyle sevgili şiirseverler. Gecenin sesi ışıklar sönünce ortaya çıkar, mum ışığında dinlenir bu özel şarkılar ve özel şiirler.
1: Diler Demir'le Gecenin Sesi.

Yalnızlığın tek adresidir gece ve ağlayanların sessiz çığlığıdır gece. Gecenin Sesi, Diler Demir'in sunumuyla devam ediyor.

0: şarkılara ses, şiire nefes veren programda iki güzel duygusal şarkıyı sizlerle buluşturduk. Şarkıların nefesi, şiirin gölgesi olan programda duygusal bir şarkıyla programı açtık. Hazreti Mevlana'dan çok güzel bir şiiri paylaşacağız.
1: Gecenin sesi.

duydum ki bizi bırakmayı azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yaderler dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Çalma bizi, bizden bizi. Gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme. Ey ay, felek harap olmuş, altüst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle altüst ediyorsun. Etme. Etme.

namı var ve yokun üzerinde olan kişi. Sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. Ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kurur. Sen kuruyacak olsan gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Ey cennetin, cehennemin elinde olduğu kişi, bize cenneti öyle cehennem ediyorsun. Etme. Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize. O zehiri o şekerle sen bir ediyorsun. Etme. Bizi sevindiriyorsun. Huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun sen. Mahvediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözüm güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan etme ey arkadaşım. Söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun. Etme.

0: Kimi geldiği gibi gider. Kimi seni kendine götürecek yolun başında bekler. Kimi sırdaş olur, kardeş olur. Sizi olduğu gibi anlatan olur. Kimi can olur, ömürlük olur, yaren olur. Son nefese kadar en güvendiğin olur. Kimi en zor anında elini öyle sıkı tutar ki umut olur. Kimi de anlaşılmaya ihtiyacın olduğu bir anda ben seni anlıyorum, sen daha fazla çırpınma, üzülme der ve gelir gönlünde baş köşeye oturur. İşte böyle güzel dostluklara, böyle samimi dostluklara güzel bir şarkı armağan edelim. Gecenin Sesi tüm güzelliğiyle devam ediyor.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Yaşadıklarımızla dem alıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Çayımız da demlendi mi? Belki kahve içmek istiyorsunuz. Çaylar, kahveler hazırlanmaya devam etsin. Gecenin sesini Kahraman Tazeoğlu'ndan çok güzel bir şiiri paylaşarak devam edelim. Aslında makale tarzı çok güzel bir yazı da diyebiliriz. Ayrılık gelmeden git sen diyor şairimiz. Radyolarınızın sesini biraz daha açın. Gecenin sesine devam ediyoruz.

kimsesiz bir gökyüzüne lal bir dilin tüm sesiyle haykırması kadar sağır. Karanlık sularda bir amanın gözlerini araması kadar kör. Yani anlamsızlığa yeni anlamlar yükler gibi. Yalnızca yalnızlığa anlatıyorum kendimi.

çıkmaza düşmüş şiirlerin koynunda bir uzun yol oluyor kalemden süzülen her harf. Her gece aklımın kabristanlarında yankılanan sahipsiz bir ölüm çığlığı. Masumiyeti sesimde eskiyen. Ve dudaklarımın ucunda bitmek bilmeyen acılı tiryakilikler. Ve sonrasızlığın deminde keder dökülüyor kağıtlara. Hasılı aşk, ölü doğmuş bir çocuk şimdi, yüreğimin sevda çukurlarında. Hadi yar, kendini al gecelerimden, al ve git. Zaten bir uzak düştü benimki. Ertelenmiş zamanlarda resmedilirken mavinin imkansızlığı. Şiirler nice sevdaya küs bakış hüküm giymişken, ezbersiz acılar eşliğinde gözlerinde tükenmek ve ölebilmek kirpiklerinin iz düşümünde. Hani meçhul bir izbede seninle el ele. Oysa mutluluğu çoktan rehin bıraktım ben, bilmem hangi şehrin emanetçisinde. Ve senden habersiz adından acılar türetiyorum şimdilerde. Dilimin ucuna geliyorsun bir zaman, yaşamak soruyorsun. Yaşamak kör bir sancıdır sol yanımda. Dönüşsüz bir türkünün kambur sesinde yitip giden ve dinledikçe kendimi kabus olup büyür geceler karanlığın uğultulu yollarında. Ben kaçmak isterken her şeyden, gözlerin adına kendimi sefer üstüne sefer eylerim. Sana çok benzeyen bir şehir olur geçtiğim her yer. Her yer öylece uzar gider içinde gözlerimin ve bizden çok uzakta. Mevsim çömezi bir haziran, sonbahara uyanır şehri İstanbul. Gözlerinde bir mavi yangın ve saçlarından dökülür martılar. Üsküdar'da pasaklı bir deniz kızının. Sahi martılar diyordu bir şair. Martılar ki sokak çocuklarıdır denizin. Yani öylesi kimsesiz ve umut olmuş. Yani morarmış kanatlarında münzevi bir hayat taşıyan. Sonrası geç kalmış yaşanmışlıklarda bulutsuzluğa prangalı bir çift yağmur damlası. Yağmasın diye kulelerde saklanan. İşte böyle can dediğim yetim çocuklar hüznünde kahır yüklü gölgeme çokça sahiplik etmişken bedenim, yorgunluğun kıyısında hüzün olup işlenmişim ömür gergefine. Çapulcu dillerin nazarında sevdaya zul libaslar giyinen uğursuzluk alameti koca bir hiçmiş adım. Ötesi yok. Gurbet yokuşu ağlamalar pazarında iki damla gözyaşıymış bedelim. Ve soyunup benliğimden elem üstüne elem giyinmiş sana pervane yüreğim. Gözlerimde gözlerini ateş bilip yanmışım öylece. Hiç ses etmemişim. Meğer ne çok kedermiş gözlerinin içinde tutuklu kalmak. Lakin sevmişim işte her şeyden ve herkesten öte. Sadece sevmişim seni. Ama sen kendini sök düşlerimden. Sök ve git şimdi. Yolların koynunda başımı yaslayıp ölümün yamacına. Bunca acıyla yoldaş olmuşken ben. Sen kaç benim kalabalığımdan. Ve bir intiharın şafağında sesini sil şiirlerimden. Olmasın dönüşü gittiğin yolun. Kalemi kırılmış gelişlerin hükmünde sonsuz bir gidişle unutmalara aç yüreğini. Yüreğini toparla yüreğimden.
Cellat Bayramı asılışlarda, nasırlı urganlar kuşanmış şiirlerde, seyreyle yüzümü ve zamana not düşsün akreple yel kovan. Yüzün kalbimin ortasında, yalnızlık yazgısı yemin olsun ki belki arınıp mezar kalabalıklarından ben yine ben olurum. Yağmurlu bir gökyüzü akşamı, hani olur ya, düş yorgunu bir martı gelir de hatırlatırsa beni, ziyan ömürler kucağında kendine has ölümler büyüten bir deli çocuktu dersin. Hadi git şimdi, git ki gözlerine ayrılık değmesin. Hadi git şimdi, git ki gözlerine ayrılık değmesin.

gecenin ruhuna dokusuna uygun şarkılar ve gönül telini titreten şiirler eşliğinde Gecenin Sesi Diler Demir'in sunumuyla devam edecek.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 19-36, Bilecik 18-33, Bursa 21-34 derece. İstanbul 21-32, Edirne 22-36, Çanakkale 24-36, Kırklareli 20-36 derece. Kocaeli 20-33, Sakarya 18-32, Tekirdağ 21-29 ve Yalova 21-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 17-33 derece, Aydın 25-41, Denizli 25-39, Kütahya 16-31 derece. İzmir 24-38, Manisa 23-39, Muğla 22-39, Uşak 16-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Adana 26-36 derece, Antalya 28-38, Burdur 20-36, Hatay 25-33 derece. Isparta 19-35, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 28-34, Osmaniye 25-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Çankırı 17-35, Aksaray ve Ankara 19-34, Eskişehir 19-32, Karaman 19-34 derece. Kayseri 17-35, Kırıkkale 21-34, Kırşehir 20-34, Konya 22-34 derece. Nevşehir 18-32, Niğde 19-33, Sivas 13-32, Yozgat 16-30 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Kastamonu'nun iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 16-31, Bolu 15-30, Düzce 18-32, Karabük 16-32, Kastamonu 13-32 ve Zonguldak 18-27 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kıyı illerinin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 18-34, Artvin 17-26, Bayburt 11-32, Çorum 16-32 derece. Giresun 22-28, Gümüşhane 12-32, Ordu 21-27, Rize 21-28, Sinop 20-31, Samsun 21-28, Tokat 16-32 ve Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 14-33, Ardahan 10-27, Bingöl 20-37, Bitlis 15-32 derece. Elazığ 20-38, Erzincan 19-35, Erzurum 13-30, Hakkari 20-34, Iğdır 22-36, Kars 11-28, Malatya 19-37 derece. Muş 19-35, Tunceli 18-38, Şırnak 25-37 ve Van 16-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 28-41 derece, Batman 22-41, Diyarbakır 24-40, Gaziantep 25-40 derece. Kilis 24-39, Mardin 27-38, Şanlıurfa 28-42 ve Siirt 25-39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah ve öğle saatlerinde kuzeyinde güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü kutlayarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde yalnız bırakmayacaklarını vurguladı. Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bir gün denize girilmesi yasaklandı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Katil İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasp eden İsraillerin yılın ilk 6 ayında işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze şeridinde gazetecilere yönelik gerçekleştirdiği 467 ihlalde 8 Filistinli gazeteci hayatını kaybetti. Ve spor. Milli masa tenisçimiz Görkem Öçal, Portekiz'de düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda 15 yaş altı tek erkeklerde altın madalya kazandı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kumluca-Kemer Antalya yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Samsun-Ankara yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 20 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 21 Temmuz Salı günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Kırklareli, Tekirdağ, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 22 Temmuz Çarşamba günü yurdun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Trakya bölümü, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 23 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Artvin ve Eskişehir çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Perşembe gününden itibaren yurdun batı kesimlerinden başlayarak azalacak ve yurdun iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretmeye başlayacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Yalnızlığın tek adresidir gece ve ağlayanların sessiz çığlığıdır gece. Gecenin Sesi, Diler Demir'in sunumuyla devam ediyor.

0: Sevgili şiirseverler, okumamı istediğiniz şiirler olursa bize mutlaka ulaşın. İlerleyen programlarda istek şiirlerinize yer vereceğimizi hatırlatalım. İletişim yollarımızı biliyorsunuz ama biz ara ara hatırlatmakta fayda görüyoruz. Aramıza yeni katılan dinleyicilerimiz olabilir. Programımızı ya da radyomuzu yeni keşfedenler de olabilir. 0312 alan koduyla 302-2525 telefon numaramız. istek@gmail.com.tr elektronik posta adresimiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu Facebook hesabına paylaştığımız görselin altına da mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Instagram adresimizden de ulaşabilirsiniz. Instagram adresimiz Gecenin Sesi 2019. Bazen bulunmamak üzere saklanmak ister insan. Hayatın gerçeklerini kabul etmek zor geldiğinde. Kaybetmeyi öğrenir insan. Hayal kırıklıklarına tahammül edebilmeyi de. Fark eder insan. İhtiyaçlarını, ruhunu, mutlu eden şeyleri, telaşlarını, huzursuzluğunu, sonra aklına tıkıştırdığı zehirli düşünceleri. Sever insan. Kalbinde boşluk bırakmayacak kadar çok sever. Dünyevi zevkleri tertemiz hislere karıştırmadan sever. Siler insan. Uyumsuzu, tutarsızı, utandıranı, ilgisizi, sorumsuzu, halden anlamayanı, burnu düşse yerden almayanı, gözü devamlı dışarıda olanı. Huzur bulmak ister insan. Onu duyanla, onu anlayanla, duygularını sıcacık paylaşanla, uzlaştığıyla, kavuştuğuyla, özdeki seni görebilenle. Huzur dolu bir gece diliyorum. Şükrer Baş'ın çok sevdiğim yazılarından bir tanesi şiir tadında sizlerle buluşacak şimdi. Zaman zaman yer veriyorum. Çok özel yazılardan bir tanesidir. Şimdi sizden ricam, radyonuzun sesini biraz açmanız ve gözlerinizi kapamanız. Uzun bir yolculuğa çıkacağız. Hadi bakalım.
1: Gecenin Sesi.

ve güz geldi Ömür Hanım. Dünya aydınlık sabahlarını yitiriyor usul usul. İnsanın içini karartan bulutların seferi var göğün maviliğinde. Yağmur ha yağdı ha yağacak. İncecik bir küsenti yokluyor boşluğun insan yüreğinin. Hüznün bütün koşulları hazır. Nedenini bilmediğim bir keder akıyor damarlarımdan. Kalbimin üstünde binlerce bıçak ağzı ve yüzüm ömrümün atlası. Düzlükleri bunaltı, yükseklikleri korku, uçurumları yıkıntılarımla dolu bir engebeler atlası. Yaşamak bir can sıkıntısı mıdır Ömür Hanım? Her şeyi iyi yanından görmeyi kim öğretti bize? Acıyı görmeyen insan, umutsuzluğu yaşamayan, iliklerine dek kederin işleyip yaralamadığı bir insan, mutluluktan, umuttan, sevinçten ne anlar? Göğü görmeden, denizi görmeden maviyi anlamaya benzemez mi bu? Bir güz düşünün ki Ömür Hanım, ilk yazı olmamış, yazı yaşanmamış. Öyle bir güzün hüznü hüzün müdür? Başlamanın bir anlamı varsa bitişi göze almak, bitişin bir anlamı varsa başlangıcı olmak değil midir? Yaşamı düz bir çizgide tutmak tükenmektir. Yaşamak zorunda olduğumuz şunca yılı aykırı uçlar arasında gezdirip geçirmedikçe, alışkanlıkların sınırlarını aşmadıkça zaman zaman yaşamak nasıl yenilik olur tükenmek değil de. Yağmur yağıyor Ömür Hanım. Gökten değil, yüreğimin boşluğundan, ömrümün ıssız toprağına. Ve ben sonsuz bir düzlükte bir küçücük, bir silik nokta gibi eriyip gidiyorum. Seslensem kim duyar sesimi yalnızlıklar katından? Dönelim. Dönmek yenilmektir biraz da. Yarım kalmasıdır çıkışlarımızın. Korkaklıktır. Alışkanlıkların güvenli küflü kabuklarına sığınmaktır. Olsun. Dönelim biz yine de. Bilincinde olmadan üstlendiğimiz sorumluluklarımız var. Evlere dönelim. Sırtımızın kamburu evlere. Cılızlığımızın görkemli korunaklarına. Yalnızlığımızın kalelerine dönelim. Ölçüsüz yaşamak bize göre değil Ömür Hanım. Büyürken geniş ufuklarımız olmadı bizim. Küçücük avuçlarımızla sınırlarımızı genişletmek istedikçe yaşamın binlerce engeli yığıldı önümüze. Hangi birini yenebilirdik bunca olanaksızlık içinde? Umutsuzluğu tanıdık, yenilgiyi öğrendik böylece. Yaşama sevinci adına bir tutamağım kalmadı Ömür Hanım. Bir garip boşlukta çiviliyim günlerdir göz bebeklerimden. Sahi nedir yaşamın anlamı? Geriye dönüyorum sık sık yanıt aramak adına. Yüreğimin silik izler bırakıp ağır yükler aldığı zamanın derin denizlerine. Bakıyorum, umut karamsarlığın, sevinç acının azıcık soluk almasından başka ne ki? Yaşamsa gerçekle düşün umutsuz bir savaşı, her şeyi içine alan kocaman bir yanılsama değil mi yoksa? Öyle büyük umutlarım olmadı benim, büyük düşlerim, özlemlerim, büyük beklentilerim olmadı. Koşullarım beni oluşturdu,
ben acılarımı buldum. Herkes gibi yaşasaydım eğer, yaşamı onlar gibi görebilseydim, çarşılar yeterdi avutmaya beni. Bir gömlek, bir ayakkabı, bir elbise, bir yemek, lokantalarda televizyon, halı, masa ve daha nice eşya yeterdi yalnızlığı örtmeye, kendimi göstermeye, var olmaya, dar çevre yitiklerinde önem kazanmaya. Oysa ben bir akşamüstü oturup turuncu bir yangının eteklerine, yüreği avuçlarımda atan bir can yoldaşıyla dünyayı ve kendimi tüketmek isterdim. Öyle bir tüketmek ki sonucu yepyeni bir beni ulaştırırdı beni, kederli dalgınlığımdan her döndüğümde. Bir ben ki tüm ilişkilerin perde arkasını görür de gülerdim sessizce yapay yakınlıklarına insanların. Kim kimi ne kadar anlayabilir Ömür Hanım?

Susmak yalnızlığın ana dilidir Ömür Hanım. Şiiridir. Beni konuşmaya zorlama ne olur. Sözün sularını tükettim ben. Kaynağını kuruttum. Geriye bir büyük sessizlik kaldı yüreğimde. Kalabalıklar, kalabalıklar kadar büyük. Yalnızım Ömür Hanım. Geceler boyu akıp giden ırmaklar gibi. Karanlıklar içre, öyle yitik, öyle üzgün. Yalnızım. Sularım toprağa sızıyor bak. Yüzümü geceler örtüyor. Binlerce taş saklanıyor içimde. Kim kimin derinliğini görebilir? Hem hangi gözle? Kendilerinin olan tek sözcük yok dillerinde. Öyle çok konuşuyorlar ki, bir söz insanı

şüphe yerini bulur bir başka insanda. Yerini bulur mu gerçekten? Sözü yasaklamalı Ömür Hanım, yasaklamalı. Kimsenin kimseyi anlamadığı bir dünyada söz boşluğu dövmekten başka ne işe yarıyor ki? Olanağı olsa da insanların yürekleri konuşabilseydi diller yerine, her şey daha yalansız, daha içten olurdu. Aklı silmeli diyorum insan ilişkilerinden. Yanılıyor muyum? Olsun. Yanıldığımı biliyorum ya. Yeni bir şeyler söyle bana ne olur. Yeni bir şeyler. Kurşun aktı kulaklarıma hep aynı sözleri, aynı sesleri duymaktan. Belirsizlik güzeldir de, örneğin kesinlik çirkin. Sessizlik, sesten, hele de güncel ve kof, her zaman iyidir. Düş gücü, iç zenginliği verir insana. Dünyanın usul usul ağıran o puslu sabahları ve günün turuncu tülleriyle örtünen dingin akşamları bu yüzden etkiler bizi. Duygulandırır de. Anlık izlenimler, sürekli görünümlerden her zaman daha güçlü, kalıcı ömürlüdür. Alışkanlıklar öldürür güzelliğimizi. Bizi değişmek çirkinleştirir de. Kimse düşlerine yetişemez ve kimse geçemez gerçeğini bir adım bile. Bu yüzden sıkıntı verir zaman. Kısa kalır, sonsuz olur insanın küçücük ömrünün karşısında. İstemenin kuralı yoktur de. Açıklaması, sınırı, suçu yoktur. İstemek yaşamın kendiliğinden sonucudur. Ne haklı, ne haksız, ne yerinde, ne yersiz. Biz hepimiz dikenli tellerle sarılıyız. Her ilişkide bir parçamız kalır ve bölüne bölüne biteriz de. En büyük hünerimiz kendimize karşı olmak, aykırı yaşamaktır. Acı kaynaklarımızı ellerimizle yaratarak, kıyılarımız duygularımızın boyunda, derinliğimiz aklımızın ölçüsündedir. Ufuklarımızsa sisler içinde. O kıyısız gökyüzü nasıl sığar küçücük gözlerimize? Bir bardak suya, demirli bir pencereye nasıl gizleriz? Ağız dil vermez bir geceye. Ve nedir ki gizli, daraldığımız her yerde bir genişlik duygusu verir içimize. Çözemeyiz de bu güdük bilinç, bu sığ yürek, bu ezbere yaşamla.

Dünya bir testidir de Ömür Hanım. Ömür bir su. Sızar iğne ucu gözeneklerinden zamanın. Bir içim serinlik, bir yudum mutluluk için. Ve bir gün ölümün balkonundan dökülür toprağa el içi kadar bir su. Yerde birkaç damla nem, bir avuç ıslaklık. Ölümü bilerek nasıl yaşar insan? Geride dünyanın kalacağını bilerek nasıl ölür? Bilmek bütün acıların anasıdır de. Sars aklımın cılız ayaklarını, kuşat beni. Değişik şeyler söyle ne olur, yeni bir şeyler söyle. Yıldım ömrümün kalıplarından, beni duy ve anla. Yağmur dindi Ömür Hanım, gökyüzü masmavi gülümsedi yine. Doğa aynı oyununu oynuyor bizimle. Umudun ucunu gösteriyor usulca. İyimserliğin ışığını süzüyor mavi atlasından. Ne aldanış. Bulutların rengi mavi beyaz mıdır? Kurşuni kül rengi mi yoksa?

Gökyüzünü öpmek isterdim Ömür Hanım. Gözlerimle değil, dudaklarımla. Yoruldum bulutları kirpiklerimde taşımaktan. Delilik mi dedin? Kim bilir? Belki de yerde sürünmenin bir tepkisidir bu. Ya da ne bileyim, bilinçsiz bir aykırı olmak duygusu. Gökyüzü de olmak isteyebilirdim, değil mi? Kim ne diyebilir ki? Kimseler görmedi Ömür Hanım. Bu dünyadan ben geçtim. İçimde umudun 40 kilitli sandıkları, elimde bir avuç düş ölüsü yüreğim, içinde senin ve benim ağırlığım, benim olmayan bir garip gülümsemeyle yüzümde, incelik adına ben geçtim. Yerini bulmamış bir içtenlik, yanılmış bir saygı ve bir hüzün eğrisi olarak ilişkilerin gergefinde ördüm ömrümün dokusunu ilmek ilmek. Beni cam kırıklarıyla anımsasın insanlar, savrulan bir yaprak hüznü ve dağınıklığıyla. Yükümü yanlış bedestanlara çözdüm. Ezilmiş bir gül hüznü var yüreğimde. Saatlerce dayak yemiş bir sanığın çözülmesi içindeyim. Ürperiyorum. Bir at kestanesi durmadan yaprak döküyor yalnızlığın sokaklarında. Örtüyor ömrümün ilk yazını. İçimde bir çocuk yalın ayak koşuyor yaşlılığa doğru. Binlerce kez yenilmiş umut ölülerini çiğneyerek. Sahi yaşlılık, derin bir iç çekiş, yanılmış bir çocukluk olmasın Ömür Hanım.

0: kalpten edilmiş dua her şeyi değiştirir bilesin. Zorlayınca olmaz, nasipse olur bilesin. Her kara bulutun aydınlık bir yeri vardır bilesin. Kirpi de yavrusunu pamuğum diye severmiş bilesin. Karşındakinin seçimleri, eğilimleri, zaafları ya da korkuları biz başka türlü olmasını istiyoruz diye düzelmez bilesin. Herkesin bir dönüm noktası vardır. Çünkü Allah her koluna yardım eder bilesin. Aşkın sesi dalga dalga yayılsın tüm aleme. Gecenin sesi dokunsun tüm kalplere. Gecenin sessizliğinde ses olmaya devam ediyoruz. Sırada yine çok özel şiirlerden bir tanesi var. Ahmet Selçuk İlkan'ın çok sevdiğim şiirlerinden bir tanesini naçizane paylaşacağız.
1: Gecenin Sesi.

Farz et ki bu aşkı yaşamadık seninle. Farz et ki hiçbir geceyi paylaşmadık ikimiz. Farz et ki saçlarını bile hiç okşamadım. Hadi git, gözlerime baka baka git. Hadi git, hayatımdan çıka çıka git. Hadi git, yüreğimi yaka yaka git. Şairler ağlamaz gülüm,

Farz et ki unutulmuş bir şairim köşe başında. Farz et ki hiçbir şiirimi sana yazmadım. Farz et ki hiçbir şarkımda adını bile anmadım. Hadi git, sevdiğimi bile bile git. Hadi git, bir kalemde sile sile git. Hadi git, hiç üzülme, güle güle git. Şairler ağlamaz gülüm, şairler ağlamaz gülüm.

Farz et ki bir kum tanesiyim sahilde. Farz et ki bir çakıl taşıyım yol kenarında. Farz et ki boş bir kibrit kutusuyum ellerinde. Hadi git, üzerime basa basa git. Hadi git, umutları asa asa git. Hadi git, hiç konuşma, susa susa git. Şairler ağlamaz gülüm, şairler ağlamaz. Farz et ki yokum artık, farz et ki öldüm, farz et ki isimsiz bir mezarım dağ başında. Hadi git, saçlarında bir tel bırakmadan git. Hadi git, avucumda bir el bırakmadan git. Hadi git, başucumda bir gül bırakmadan git. Şairler ağlamaz gülüm, şairler ağlamaz.

Bir Gecenin Sesi programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dinlediğiniz için, en önemlisi dinlemeye değer bulduğunuz için, dost gecemize ortak olduğunuz için, şiir gecemizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Program yapımcınız ben Diler Demir. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımla birlikte sizlere iyi geceler dilerken gününüz ve geceniz şiir tadında olsun. Her düşüş bir kalkışa, her kapanan kapı açılacak bir kapıya ve her gece bir sabaha vesile. Ve her gözyaşı da bir gülümsemeye habercidir. Bazen güçlüyüz, bazen zayıf, bazen sakin, bazen sinirli, bazen yenik, bazen heybetli, bazen en hafif rüzgarda coşar, en derin sevdalarda yok oluruz. Bazen yağmur olmak isteriz, sevdiklerimizin yüreğine akmak için. Yüreğimize her daim güzelliklerin akması ümidiyle. Şiirli Geceler Türkiye.

0: gece diyorum. Ne güzel kucaklıyor hüzünleri. Ya yalnızlık? Siyah bir iplik gibi sarıyor yürekleri. Gecenin sesi ise çözüyor bütün düğümleri. Yeni sabaha yeni umutlarla uyanmamız dileğiyle. Gecenin sesi Dilay Demir'in sunumuyla sona erdi.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 19-36, Bilecik 18-33, Bursa 21-34 derece. İstanbul 21-32, Edirne 22-36, Çanakkale 24-36, Kırklareli 20-36 derece. Kocaeli 20-33, Sakarya 18-32, Tekirdağ 21-29 ve Yalova 21-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 17-33 derece, Aydın 25-41, Denizli 25-39, Kütahya 16-31 derece. İzmir 24-38, Manisa 23-39, Muğla 22-39, Uşak 16-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Adana 26-36 derece, Antalya 28-38, Burdur 20-36, Hatay 25-33 derece. Isparta 19-35, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 28-34, Osmaniye 25-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Çankırı 17-35, Aksaray ve Ankara 19-34, Eskişehir 19-32, Karaman 19-34 derece. Kayseri 17-35, Kırıkkale 21-34, Kırşehir 20-34, Konya 22-34 derece. Nevşehir 18-32, Niğde 19-33, Sivas 13-32, Yozgat 16-30 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Kastamonu'nun iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 16-31, Bolu 15-30, Düzce 18-32, Karabük 16-32, Kastamonu 13-32 ve Zonguldak 18-27 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kıyı illerinin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 18-34, Artvin 17-26, Bayburt 11-32, Çorum 16-32 derece. Giresun 22-28, Gümüşhane 12-32, Ordu 21-27, Rize 21-28, Sinop 20-31, Samsun 21-28, Tokat 16-32 ve Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 14-33, Ardahan 10-27, Bingöl 20-37, Bitlis 15-32 derece. Elazığ 20-38, Erzincan 19-35, Erzurum 13-30, Hakkari 20-34, Iğdır 22-36, Kars 11-28, Malatya 19-37 derece. Muş 19-35, Tunceli 18-38, Şırnak 25-37 ve Van 16-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 28-41 derece, Batman 22-41, Diyarbakır 24-40, Gaziantep 25-40 derece. Kilis 24-39, Mardin 27-38, Şanlıurfa 28-42 ve Siirt 25-39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar da rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Marmara Denizi'nde 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Gece 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu olacak. Daha ayrıntılı hava durumu ilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü kutlayarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesini yalnız bırakmayacaklarını vurguladı. Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bir gün denize girilmesi yasaklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, saat 16'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek. Görüşmenin gündeminde süreçte gelinen son durum olacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemenin detayları konuşulacak. Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEM Parti grubuyla da bir araya gelecek. Çarşamba günü ise AK Parti grubuyla görüşecek. New York Times gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın yani Pentagon'un İran'ın son dönemde Amerika Birleşik Devletleri güçlerine yönelik saldırılarından bazılarını ve bunlarda çok sayıda Amerika Birleşik Devletleri askerinin yaralandığı bilgisini kamuoyuyla paylaşmadığını iddia etti. Ve spor. UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında sahasında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle karşılaşacak temsilcimiz Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, rakibi iyi analiz ettiklerini ve kazanarak avantaj elde etmek istediklerini söyledi. UEFA listesine de değinen Kartal, Ake ve Greenwood'un büyük ihtimalle listede olacağını kaydetti. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kumluca-Kemer Antalya yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Samsun-Ankara yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 20 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 14 derece, Atina az bulutlu ve açık 29, Belgrad sağanak yağışlı 22, Berlin az bulutlu 13, Helsinki parçalı bulutlu 9 derece. Kiev sağanak yağışlı 21, Kopenhag parçalı bulutlu 11, Londra parçalı bulutlu 13, Madrid az bulutlu ve açık 22 derece. Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Paris parçalı bulutlu 13, Priştine az bulutlu 21 derece. Roma parçalı bulutlu 25, Saraybosna sağanak yağışlı 17, Sofya sağanak yağışlı 21, Tiran sağanak yağışlı 27, Varşova sağanak yağışlı 18, Zürih az bulutlu 13, Viyana sağanak yağışlı 18 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 22, Aşgabat az bulutlu ve açık 26, Astana parçalı bulutlu 17, Bağdat az bulutlu ve açık 35 derece. Bakü parçalı bulutlu 25, Bişkek az bulutlu ve açık 26, Duşanbe az bulutlu ve açık 30, Kabil az bulutlu ve açık 23 derece. Kerkük ve Medine az bulutlu ve açık 31, Kuveyt az bulutlu ve açık 36, Mekke az bulutlu ve açık 29 derece. Riyad az bulutlu ve açık 34, Şam az bulutlu ve açık 21, Tahran ve Taşkent az bulutlu ve açık 29, Tiflis parçalı bulutlu 20, Tokyo açık 28 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 27, Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne az bulutlu 10, Montreal az bulutlu 19, New York açık 23, Sydney az bulutlu 12 ve Washington açık 23 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga parçalı bulutlu 20, Frankfurt parçalı bulutlu 12, Gümülcine sağanak yağışlı 23 derece. Kırcıali sağanak yağışlı 21, Köln az bulutlu 13, Komrat parçalı bulutlu 19, Köstence sağanak yağışlı 22 derece. Münih az bulutlu 10, Podgorica az bulutlu ve açık 24, Selanik sağanak yağışlı 24, Şumlu sağanak yağışlı 19, Taraklıya az bulutlu 20, Valkaneş az bulutlu 21, Zenitsa sağanak yağışlı 19, Gazmausu az bulutlu ve açık 22, Girne az bulutlu ve açık 25, Lefkoşa az bulutlu ve açık 23, Güzelyurt az bulutlu ve açık 19 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Sevgili dinleyenlerimiz, bu haftaki programımızda Diyarbakır yöresinden Suzan Süzi adlı türkünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Çok severek dinlediğimiz Diyarbakır yöresinin çok sevilen türküsü Suzan Süzi'nin acıklı hikayesini biliyor muydunuz? Diyarbakır'da Dicle Nehri kıyısında Kırklar Dağı'nın arkasında Kırklar Ziyareti yer alır. Bölge halkından çocuğu olmayanlar buraya gelip dilek dilerler. Türkünün konusu da bu ziyaretten yola çıkılarak dillere dolanmıştır. Bir Süryani zengin ailenin de hiç çocukları olmuyormuş. Kadın Kırklar Ziyaretine gelip dilek dilemiş, adak adamış. Derken bir kızı olmuş. Adını Suzi, yani Suzan koymuşlar. Her yıl doğum gününde annesi kızını süsler, giyindirir ve kırklara götürerek bir kurban kestirirmiş. Suzi böylesine bin nazlarla büyüyüp güzel bir genç kız olmuş. Gel zaman git zaman Suzi Müslüman komşularının oğlu Adil'le birbirlerine aşık olmuşlar. Yine bir doğum yıl dönümünde annesi Suzi'yi hizmetçilerle beraber kurbanını kesmek üzere kırklar ziyaretine göndermiş. Arkalarından habersizce Adil de gelmiş. Hizmetçilerin kurban kesme telaşından yararlanan Suzi, Adil'le beraber dağın arkasına dolaşmışlar ve orada konuşmuşlar. Bu birliktelik belirli bir süre devam etmiş. Kırklar ziyareti bu beraberliğini bağışlamamış ve hikayeye göre güzel kız on gözlü köprünün orada Dicle'de boğularak ölmüş. Suzi'nin ölümünden sonra yokluğuna dayanamayan Adil de aklını yitirmiş ve o da bir gün Dicle'de boğulmuş. Kırklar Dağı'nın düzü, karanlık sardı bizi. Ben öyleydim Suzan Süzi, ziyaret çarptı bizi.

Köprü altı kapkara. Anne gel beni ara. Saçlarım kumlara batmış. Tarak getirdi tara. Köprünün orta gözü. Sular apardı düzü. Ben öleydim Suzan Süzi. Dicle ayırdı bizi. Şimdi bu güzel Türkiye'ye kulak verelim.

Sevgili dinleyenlerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşünceye dek sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Sevmek bu kadar mı zordu? Alışmak çok mu yordu? Kalıp da sevmek varken

0: Şu anda dünya nüfusunun 1/3'ünün içme ve kullanma suyu kıtlığı yaşadığını biliyor muydunuz? Su kaynaklarımız hızla azalmakta. Türkiye'nin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli yılda 112 milyar metreküp. Su zengini bir ülke değiliz. Kişi başına düşen su miktarı sadece 1600 metreküp. Nüfusumuz 2023 yılında 100 milyonu bulduğunda kişi başına düşen su miktarımız daha da azalacak. Bu sebeple suyu bilinçli kullanalım, kullanmayanları uyaralım. Su hayattır. Hayatı boşa harcamayalım.
1: Peki nasıl hissediyorsun?

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 19-36, Bilecik 18-33, Bursa 21-34 derece. İstanbul 21-32, Edirne 22-36, Çanakkale 24-36, Kırklareli 20-36 derece. Kocaeli 20-33, Sakarya 18-32, Tekirdağ 21-29 ve Yalova 21-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 17-33 derece, Aydın 25-41, Denizli 25-39, Kütahya 16-31 derece. İzmir 24-38, Manisa 23-39, Muğla 22-39, Uşak 16-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Adana 26-36 derece, Antalya 28-38, Burdur 20-36, Hatay 25-33 derece. Isparta 19-35, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 28-34, Osmaniye 25-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Çankırı 17-35, Aksaray ve Ankara 19-34, Eskişehir 19-32, Karaman 19-34 derece. Kayseri 17-35, Kırıkkale 21-34, Kırşehir 20-34, Konya 22-34 derece. Nevşehir 18-32, Niğde 19-33, Sivas 13-32, Yozgat 16-30 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Kastamonu'nun iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 16-31, Bolu 15-30, Düzce 18-32, Karabük 16-32, Kastamonu 13-32 ve Zonguldak 18-27 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kıyı illerinin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 18-34, Artvin 17-26, Bayburt 11-32, Çorum 16-32 derece. Giresun 22-28, Gümüşhane 12-32, Ordu 21-27, Rize 21-28, Sinop 20-31, Samsun 21-28, Tokat 16-32 ve Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 14-33, Ardahan 10-27, Bingöl 20-37, Bitlis 15-32 derece. Elazığ 20-38, Erzincan 19-35, Erzurum 13-30, Hakkari 20-34, Iğdır 22-36, Kars 11-28, Malatya 19-37 derece. Muş 19-35, Tunceli 18-38, Şırnak 25-37 ve Van 16-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 28-41 derece, Batman 22-41, Diyarbakır 24-40, Gaziantep 25-40 derece. Kilis 24-39, Mardin 27-38, Şanlıurfa 28-42 ve Siirt 25-39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 21 Temmuz Salı günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde doğusunda güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde ise kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, yer yer 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde 3 ila 5, akşam saatlerinde güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde Güney Ege'nin güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren genelinde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Temmuz Çarşamba günü Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde ise kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, akşam saatlerinde güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'nin güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinde batısında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde Batı Akdeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 23 Temmuz Perşembe günü Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Karadeniz sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Batı Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık.
Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, sabah ve akşam saatlerinde batısında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü kutlayarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesini yalnız bırakmayacaklarını vurguladı. Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bir gün denize girilmesi yasaklandı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Katil İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin yılın ilk 6 ayında işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze şeridinde gazetecilere yönelik gerçekleştirdiği 467 ihlalde 8 Filistinli gazeteci hayatını kaybetti. Ve spor. Milli masa tenisçimiz Görkem Öçal, Portekiz'de düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda 15 yaş altı tek erkeklerde altın madalya kazandı. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kumluca-Kemer Antalya yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Samsun-Ankara yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 20 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
3: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 21 Temmuz Salı günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Kırklareli, Tekirdağ, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 22 Temmuz Çarşamba günü yurdun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Trakya bölümü, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 23 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Artvin ve Eskişehir çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Perşembe gününden itibaren yurdun batı kesimlerinden başlayarak azalacak ve yurdun iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretmeye başlayacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Etkili yağış ne demektir?
1: Yere düşen toplam yağışın sel haline gelip akarsu ve ırmakları beslediği durumlarda kullanılan bir kavramdır.

0: Saat 1. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 19-36, Bilecik 18-33, Bursa 21-34 derece. İstanbul 21-32, Edirne 22-36, Çanakkale 24-36, Kırklareli 20-36 derece. Kocaeli 20-33, Sakarya 18-32, Tekirdağ 21-29 ve Yalova 21-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 17-33 derece, Aydın 25-41, Denizli 25-39, Kütahya 16-31 derece. İzmir 24-38, Manisa 23-39, Muğla 22-39, Uşak 16-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Adana 26-36 derece, Antalya 28-38, Burdur 20-36, Hatay 25-33 derece. Isparta 19-35, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 28-34, Osmaniye 25-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Çankırı 17-35, Aksaray ve Ankara 19-34, Eskişehir 19-32, Karaman 19-34 derece. Kayseri 17-35, Kırıkkale 21-34, Kırşehir 20-34, Konya 22-34 derece. Nevşehir 18-32, Niğde 19-33, Sivas 13-32, Yozgat 16-30 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Kastamonu'nun iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 16-31, Bolu 15-30, Düzce 18-32, Karabük 16-32, Kastamonu 13-32 ve Zonguldak 18-27 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kıyı illerinin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 18-34, Artvin 17-26, Bayburt 11-32, Çorum 16-32 derece. Giresun 22-28, Gümüşhane 12-32, Ordu 21-27, Rize 21-28, Sinop 20-31, Samsun 21-28, Tokat 16-32 ve Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 14-33, Ardahan 10-27, Bingöl 20-37, Bitlis 15-32 derece. Elazığ 20-38, Erzincan 19-35, Erzurum 13-30, Hakkari 20-34, Iğdır 22-36, Kars 11-28, Malatya 19-37 derece. Muş 19-35, Tunceli 18-38, Şırnak 25-37 ve Van 16-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 28-41 derece, Batman 22-41, Diyarbakır 24-40, Gaziantep 25-40 derece. Kilis 24-39, Mardin 27-38, Şanlıurfa 28-42 ve Siirt 25-39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar da rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Marmara Denizi'nde 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Gece 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu olacak. Daha ayrıntılı hava durumu ilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü kutlayarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesini yalnız bırakmayacaklarını vurguladı. Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bir gün denize girilmesi yasaklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, saat 16'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek. Görüşmenin gündeminde süreçte gelinen son durum olacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemenin detayları konuşulacak. Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEM Parti grubuyla da bir araya gelecek. Çarşamba günü ise AK Parti grubuyla görüşecek. New York Times gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın yani Pentagon'un İran'ın son dönemde Amerika Birleşik Devletleri güçlerine yönelik saldırılarından bazılarını ve bunlarda çok sayıda Amerika Birleşik Devletleri askerinin yaralandığı bilgisini kamuoyuyla paylaşmadığını iddia etti. Ve spor. UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında sahasında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle karşılaşacak temsilcimiz Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, rakibi iyi analiz ettiklerini ve kazanarak avantaj elde etmek istediklerini söyledi. UEFA listesine de değinen Kartal, Ake ve Greenwood'un büyük ihtimalle listede olacağını kaydetti. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kumluca-Kemer Antalya yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Samsun-Ankara yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 20 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
4: çıktı.
5: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
6: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
5: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
6: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 14 derece, Atina az bulutlu ve açık 29, Belgrad sağanak yağışlı 22, Berlin az bulutlu 13, Helsinki parçalı bulutlu 9 derece. Kiev sağanak yağışlı 21, Kopenhag parçalı bulutlu 11, Londra parçalı bulutlu 13, Madrid az bulutlu ve açık 22 derece. Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Paris parçalı bulutlu 13, Priştine az bulutlu 21 derece. Roma parçalı bulutlu 25, Saraybosna sağanak yağışlı 17, Sofya sağanak yağışlı 21, Tiran sağanak yağışlı 27, Varşova sağanak yağışlı 18, Zürih az bulutlu 13, Viyana sağanak yağışlı 18 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 22, Aşgabat az bulutlu ve açık 26, Astana parçalı bulutlu 17, Bağdat az bulutlu ve açık 35 derece. Bakü parçalı bulutlu 25, Bişkek az bulutlu ve açık 26, Duşanbe az bulutlu ve açık 30, Kabil az bulutlu ve açık 23 derece. Kerkük ve Medine az bulutlu ve açık 31, Kuveyt az bulutlu ve açık 36, Mekke az bulutlu ve açık 29 derece. Riyad az bulutlu ve açık 34, Şam az bulutlu ve açık 21, Tahran ve Taşkent az bulutlu ve açık 29, Tiflis parçalı bulutlu 20, Tokyo açık 28 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 27, Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne az bulutlu 10, Montreal az bulutlu 19, New York açık 23, Sydney az bulutlu 12 ve Washington açık 23 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga parçalı bulutlu 20, Frankfurt parçalı bulutlu 12, Gümülcine sağanak yağışlı 23 derece. Kırcıali sağanak yağışlı 21, Köln az bulutlu 13, Komrat parçalı bulutlu 19, Köstence sağanak yağışlı 22 derece. Münih az bulutlu 10, Podgorica az bulutlu ve açık 24, Selanik sağanak yağışlı 24, Şumlu sağanak yağışlı 19, Taraklıya az bulutlu 20, Valkaneş az bulutlu 21, Zenitsa sağanak yağışlı 19, Gazmaus az bulutlu ve açık 22, Girne az bulutlu ve açık 25, Lefkoşa az bulutlu ve açık 23, Güzelyurt az bulutlu ve açık 19 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

İz bırakanlar. Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

okunan ve her dinleyişte sizi başka bir hatıraya götüren. İşte bugün böyle bestelerin sahibiyle birlikteyiz. Duygunun en sade ama en etkili haliyle notalara döküldüğü bir isim. Avni Anıl. Onun eserlerinde bir iç çekiş, bir özlem ve derin bir sevda vardır. Programımıza sanatçının bestelerinden Gözlerin Bir Aşk Bilmecesi Sorar Gibi eseriyle başlıyoruz.

Avni Anıl'ın 1930'lu yıllarda başlayan hayat yolculuğu onu Türk sanat müziğinin en üretken bestekarlarından biri haline getirdi. Müziğe olan ilgisi genç yaşlarda başladı. Klasik Türk musikisinin inceliklerini öğrenerek kendine özgü bir üslup geliştirdi. Onun bestelerinde hem geleneksel yapı hem de bireysel duygu dünyası iç içedir. Şimdi sanatçının bestelerinden birine kulak verelim. Kaderimde hep güzeli aradım.

Avni Anıl'ın bestelerinde en dikkat çeken unsur duygunun yalın ama güçlü anlatımıdır. Onun eserlerinde sıkça karşılaştığımız temalar aşk, ayrılık, özlem, içsel yalnızlık. Eserlerinde makamsal yapı oldukça sağlamdır ama teknikten çok duygu ön plandadır. Dinleyici onun eserlerinde kendini bulur. Şimdi bestekarın eserlerinden birisini daha dinleyelim. Ağla gitar, çal gitar.

0: Avni Anıl, Türk sanat müziğinde kalıcı eserler bırakan önemli bestekarlardan biridir. Eserleri dönemin en büyük yorumcuları tarafından seslendirilmiştir. Zeki Müren, Emel Sayın, Muazzez Abacı gibi isimler onun bestelerine hayat vermiştir. Bu da onun müziğinin gücünü ve etkisini gösterir. Avni Anıl'ın besteleri zamanın ötesindedir sevgili dinleyenler. Her dinleyişte farklı bir duygu uyandırır. Her yorumda yeni bir anlam kazanır. Onun müziğinde bir incelik vardır. Dinleyeni yormayan ama derinden etkileyen bir anlatım. Belki de bu yüzden eserleri yıllar geçse de unutulmaz. Şimdi Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun şarkısına kulak veriyoruz.
1: Şarkılarla ağladık, şarkılarla güldük, şarkılarda ayrıldık, şarkılarda üzüldük, şarkılarda hayat, şarkılarda ölüm olursa olsun. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

koydun nice arama. Seni terk edip de gitmek var ama, ah bu şarkıların gözü kör olsun.

Sevgili dinleyenler, bugün İz Bırakanlar programında Türk Sanat Müziği'nin duygusal derinliğiyle iz bırakan bestekarlarından Avni Anıl'ı andık. Onun eserleri bize bir gerçeği hatırlattı. Gerçek müzik kalpten doğar ve kalpte yaşar. Bir beste bazen bir ömrün özeti olabilir. Avni Anıl işte o ömürleri besteye dönüştüren isimlerden biriydi. Programımızı sanatçının bestelerinden birisiyle noktalıyoruz. Safalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar, bir başka programda yeniden buluşmayı diliyor. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Esen kalın.

iz bırakanlar. Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 2.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 19-36, Bilecik 18-33, Bursa 21-34 derece. İstanbul 21-32, Edirne 22-36, Çanakkale 24-36, Kırklareli 20-36 derece. Kocaeli 20-33, Sakarya 18-32, Tekirdağ 21-29 ve Yalova 21-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 17-33 derece, Aydın 25-41, Denizli 25-39, Kütahya 16-31 derece. İzmir 24-38, Manisa 23-39, Muğla 22-39, Uşak 16-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Adana 26-36 derece, Antalya 28-38, Burdur 20-36, Hatay 25-33 derece. Isparta 19-35, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 28-34, Osmaniye 25-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Çankırı 17-35, Aksaray ve Ankara 19-34, Eskişehir 19-32, Karaman 19-34 derece. Kayseri 17-35, Kırıkkale 21-34, Kırşehir 20-34, Konya 22-34 derece. Nevşehir 18-32, Niğde 19-33, Sivas 13-32, Yozgat 16-30 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Kastamonu'nun iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 16-31, Bolu 15-30, Düzce 18-32, Karabük 16-32, Kastamonu 13-32 ve Zonguldak 18-27 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kıyı illerinin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 18-34, Artvin 17-26, Bayburt 11-32, Çorum 16-32 derece. Giresun 22-28, Gümüşhane 12-32, Ordu 21-27, Rize 21-28, Sinop 20-31, Samsun 21-28, Tokat 16-32 ve Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 14-33, Ardahan 10-27, Bingöl 20-37, Bitlis 15-32 derece. Elazığ 20-38, Erzincan 19-35, Erzurum 13-30, Hakkari 20-34, Iğdır 22-36, Kars 11-28, Malatya 19-37 derece. Muş 19-35, Tunceli 18-38, Şırnak 25-37 ve Van 16-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 28-41 derece, Batman 22-41, Diyarbakır 24-40, Gaziantep 25-40 derece. Kilis 24-39, Mardin 27-38, Şanlıurfa 28-42 ve Siirt 25-39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda gece saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, gece saatlerinden itibaren batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah ve öğle saatlerinde kuzeyinde güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü kutlayarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesini yalnız bırakmayacaklarını vurguladı. Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bir gün denize girilmesi yasaklandı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Katil İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasp eden İsraillerin yılın ilk 6 ayında işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze şeridinde gazetecilere yönelik gerçekleştirdiği 467 ihlalde 8 Filistinli gazeteci hayatını kaybetti. Ve spor. Milli masa tenisçimiz Görkem Öçal, Portekiz'de düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda 15 yaş altı tek erkeklerde altın madalya kazandı. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kumluca-Kemer Antalya yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Samsun-Ankara yolunun 22 ila 25. kilometrelerinde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 20 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
3: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil.
2: Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz. Yani.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş edildi. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilen. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Şimdi hava durumu.
4: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 21 Temmuz Salı günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Kırklareli, Tekirdağ, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 22 Temmuz Çarşamba günü yurdun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Trakya bölümü, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 23 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Artvin ve Eskişehir çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Perşembe gününden itibaren yurdun batı kesimlerinden başlayarak azalacak ve yurdun iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretmeye başlayacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

rağmen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi, her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Sevgili dinleyenlerimiz, bu haftaki programımızda Diyarbakır yöresinden Suzan Süzi adlı türkünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Çok severek dinlediğimiz Diyarbakır yöresinin çok sevilen türküsü Suzan Süzi'nin acıklı hikayesini biliyor muydunuz? Diyarbakır'da Dicle Nehri kıyısında Kırklar Dağı'nın arkasında Kırklar Ziyareti yer alır. Bölge halkından çocuğu olmayanlar buraya gelip dileklilerler. Türkünün konusu da bu ziyaretten yola çıkılarak dillere dolanmıştır. Bir Süryani zengin ailenin de hiç çocukları olmuyormuş. Kadın kırklar ziyaretine gelip dilek dilemiş, adak adamış. Derken bir kızı olmuş. Adını Suzi, yani Suzan koymuşlar. Her yıl doğum gününde annesi kızını süsler, giyindirir ve kırklara götürerek bir kurban kestirirmiş. Suzi böylesine bin nazlarla büyüyüp güzel bir genç kız olmuş. Gel zaman git zaman Suzi Müslüman komşularının oğlu Adil'le birbirlerine aşık olmuşlar. Yine bir doğum yıl dönümünde annesi Suzi'yi hizmetçilerle beraber kurbanını kesmek üzere kırklar ziyaretine göndermiş. Arkalarından habersizce Adil de gelmiş. Hizmetçilerin kurban kesme telaşından yararlanan Suzi, Adil'le beraber dağın arkasına dolaşmışlar ve orada konuşmuşlar. Bu birliktelik belirli bir süre devam etmiş. Kırklar ziyareti bu beraberliğini bağışlamamış ve hikayeye göre güzel kız on gözlü köprünün orada Dicle'de boğularak ölmüş. Suzi'nin ölümünden sonra yokluğuna dayanamayan Adil de aklını yitirmiş ve o da bir gün Dicle'de boğulmuş. Kırklar Dağı'nın düzü, karanlık sardı bizi. Ben öyleydim Suzan Suzi, ziyaretçi yaptı bizi. Köprü altı kapkara, anne gel beni ara. Saçlarım kumlara batmış, tarak getirdi tara. Köprünün orta gözü, sular apardı düzü. Ben öleydim Suzan Suzi, Dicle ayırdı bizi. Şimdi bu güzel türküye kulak verelim.

Sevgili dinleyenlerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşünceye dek sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 19-36, Bilecik 18-33, Bursa 21-34 derece. İstanbul 21-32, Edirne 22-36, Çanakkale 24-36, Kırklareli 20-36 derece. Kocaeli 20-33, Sakarya 18-32, Tekirdağ 21-29 ve Yalova 21-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 17-33 derece, Aydın 25-41, Denizli 25-39, Kütahya 16-31 derece. İzmir 24-38, Manisa 23-39, Muğla 22-39, Uşak 16-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Adana 26-36 derece, Antalya 28-38, Burdur 20-36, Hatay 25-33 derece. Isparta 19-35, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 28-34, Osmaniye 25-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Çankırı 17-35, Aksaray ve Ankara 19-34, Eskişehir 19-32,